0: efsane bir şarkı. Ya bu abla var ya, mine koşan ne söylese yakışıyor. İnan kaçılma, şüphe varsa eğer... Vallahi birlikteliğimiz sürmesiyle devam ediyor. Bakın buradayız. Birbirinden güzel şarkılar var listemizde. Hazırsanız biraz tarzımızı artık yavaş yavaş ağırlaştıralım. Ufaktan ufaktan gelsin.
1: Çöle çevirme aşkım.
0: Şimdi mesajları paylaşmaya başlayacağız. Yayınlar Fırat abicim, ben Gülhan Çelik. Canım abim Belihan Çelik, seni çok özledim. Bir tanem iyi ki canımdan kanımsın. Kendine çok iyi bak. Fırat abicim sana da kolay gelsin. Selamet dediğimiz sevgili kardeşimiz. Eyvallah, selamlar olsun. Vallahi alışkın değiliz seni böyle erken saatlerde görmeye, hep çalıştığın için. Vardiyaya mesaiye kaldığın için hep sonlara yetişiyordun. Selamlar olsun sevgili kardeşimiz, iyi akşamlar. Yayınlar abim, sıradaki şarkılar. Ömrüme ömür olan eşim Kürşat Öze armağan olsun. Herkes fazlasını ister, ben ise sadece seninle olmanın yeter kısmındayım demiş sevgili Derya kardeşimiz. İyi akşamlar, bu parça anısı her zaman güzel, beraber güzel. Günleri olan Recai Söze'ye gelsin kardeşim, güzel günler demiş. Yazım Çevik Loto mesajında. Allah, bu kadar bağırırsan işte sesin çatallaşır değil mi? Yapma diyorum abi, yapma diyorum işte, yapacak bir şey yok. Daha yeni başladık, ses çatal. Yapacak bir şey yok. Efendim herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize. Güzel bir Ayhan Ajan şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağım. Gitme diyecek. Sonrasında buradayız.

0: de bu şarkıları özenle seçiyoruz, biliyorsunuz değil mi? Yani program başlamadan geçin. Yani gün içerisinde rahat bir saatimizi bu şarkıları seçmek için zaman harcıyoruz arkadaşlar. Yani bütün bu şarkılar benim sevdiğim, çok sevdiğim şarkılardır. Sizlerin de zaten bildiği, bilmedikleriniz de seveceğiniz şarkılardır yani. Az önceki çalmış olduğumuz şarkı ben seçmedim ama müzik zevkine önem verdiğim bir kişi seçti. Tabii ki kim olursa olsun canım, babamın oğlu olsun, çalmam normal şartlar altında ama müzik zevkine güvendiğim insan olursa çalarım. Ayhan Aşan, Gitme Sizlerle'ydi. Devam ediyoruz.
1: Şarkılarda seni yaşadım ama sen...
0: Deli bağırıyor yine var ya.
1: Bir hüzün çektim.
0: İyi yayınlar Fırat Bey, Silivke'de bunlar oğlum Erdem Yerlikaya ve arkadaşları için sıradaki şarkı istiyorum demişler. Gelsin o zaman sıradaki güzel şarkı. İyi yayınlar abicim, ben Leyla Çalışkan. Sıradaki şarkılar can eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin. Seni çok seviyoruz demişler. Bir mesaj daha paylaşacağız. İyi akşamlar. Radyonun kralı, radyomuzun olmazsa olmazı demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere. Radyomuzun neşesi güzel insan Fırat. Sıradaki güzel şarkılar Aslan Parçası Yiğidim, Canım Oğlum, Annesinin Yaşam Kaynağı, Recai Söze'ye sana gelsin. Tüm oğlumun değerli arkadaşlarına, radyonuzun çalışanlarına gelsin. Seni çok seven annen, Allah'a emanet ol demiş. Müfide annem, selamlar olsun sana. Ellerinden öpüyorum. Bu gece var ya, volümler hiç kısılmayacak, size söyleyeyim. Hadi o zaman hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Özcan Deniz, gururum diyecek. Sonrasında buradayız.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: şarkılar var ya, kalp krizi geçirtir adama. Şimdi o zaman bir kalp masajı yapacağız. Hani Fırat'ta damardan kalp ediyoruz ya. Bir Müslüm Baba çalacağız, kalp masajı olacak abi. Geliyor var ya, geliyor bomba.
1: Allah'ım ya.
0: Nasıl, eğleniyor muyuz? Ya var ya, radyocu mu, şaklaban mı belli değil değil mi? Arabesk çalıyor, yaptığı şey gırgıra bak yani. Hiç yakışmıyor değil mi? Kızanlar vardır biliyorum, neyse kızmayın. Ya, çok da ağır olmak gerek yok ya. Şimdi şarkıları çalıyoruz. Burada da stres atıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. İyi yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları kalbimin diğer yarısı eşim Tuğra Çalışkan armağanı olsun. Seni çok seviyorum demiş. Ne? İyi akşamlar, iyi yayınlar, ben Mutan. Hande Ceylan, Silifke'de bulunan canım eşim Hasan Bahsi Ceylan'ın sıradaki tüm şarkılar armağanı olsun. Seni çok seviyorum hayatım diyerek mesajını sonlandırmış. Doğan Demir Yılmaz'dan Mustafa Albaltun, Bayram Öztürk, Yunus Emre Tokbürek, Metin Mucuk, Ali Kanmaz, Mehmet Güney, Burak Temel, Beysat Demir Yılmaz, Can Çakı, Derviş Gezgin ve en sevdiğim kardeşim Kürşat Öze gelsin demiş dinleyicimiz. O zaman bu güzel isimler için Müslüm Baba gelecek şimdi. Haydi volümleri yükseltin abi, yükseltin. Şarkımız sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında.

0: Hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşacak. Vallahi kaşırırsınız ha, ona göre. Benden söylemesi.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be.
1: Mersin efendim.

Şimdi reklamlar dinlendi değil mi? Reklamlar sonrasında Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi var ya, çok güzel bir şarkı gelecek. Derya Bedavacı'dan çok yeni, taze taze bir şarkı. Atlatırım. Şimdi arkadaşlar, araçlarında sesimize kulak veren dinleyicilerimiz, balkonda, orada, burada, mutfakta, ıvırda, zıvırda sesimize kulak veren dinleyicilerimiz ne yapıyor?

rica ediyorum. Şimdi şöyle çekin radyonuzu atın, çayınızı kahvenizi çekin atın. Eğer müsaadeniz varsa da ben onu paylaşacağım tabii sosyal medya üzerinden. Sosyal medya üzerinden takip etmek isteyenler de Instagram radyocu _Firat yazacaksınız. TikTok'tan da direkt radyocu Firat yazınca zaten bulursunuz zaten. Radyonun delisini bulursunuz. Takip etmek isteyenler takip edebilirler tabii. Mesajlarımızı paylaşmaya devam edelim bakalım. İyi akşamlar abi, ben Kerem, Kerem Çağıl. Sıradaki tüm güzel şarkılar abilerim Ömür Kara, Hasan Bahşiş, Emin Avcı, Kuşçu Ömer, Ulaş Dimli ve kardeşim Arif Aydın'a gelsin demiş. Ben Şule Bozdağ'ın Kalbimden Kalbine Bir Yol Var, Yürümekten Hiç Yorulmayacağım. Sıradaki şarkı Kalbimin Sahibi Mazhar Köre Armağan olsun demiş dinleyicimiz. Yayınlar Mutlu'dan selamlar. Sıradaki şarkılar çok özledim oğlum, Hilmi Dorum'a gelsin demiş dinleyicimiz.

0: ilk defa dinleyenleriniz olacaktır mutlaka. Yani öyle kendini kaptırıyor ki bu şarkı. Volümleri yükseltin o zaman. Radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimiz volümleri yükselsin. Bu güzel şarkıyı hep birlikte dinleyelim, sonrasında burada olacağız. Dediğim gibi check-in atın. Yani araçtasınız, check-in araba teybinizi, multimedyanızı check-in atın. Orada frekans gözüksün. Balkonda oturanlar, çay içenler check-in atın. Radyonuzla beraber çayınızı, kahvenizi check-in atın arkadaşlar. Az sonra gelen mesajları da sosyal medyada izniniz olursa paylaşacağız tabii ki.
1: Mersin FM 104.6.

Şu şarkıyı var ya, şöyle bir ağız tadıyla dinleyemedim. Hatıralar başucumda. Şimdi çay içiyoruz burada arkadaşlar. Lambayı da açmamıştım, ışıkları yakmamıştım. Vallahi var ya, çayı bir döktüm var ya, ortalık 56. Düşlerim var benim. Yani o çayın döküntüsünü temizleyeceğim diye şarkıyı adapte olamadım, dinleyemedim. Çok güzel bir şarkıydı, Derya Bedavacı'nın şarkısı. Ama sizler dinlemişsinizdir tabii ki. Güzel değil mi? Beğendiniz. Allah'tan var ya, şu cihazların üstüne var ya. Gelseydi var ya patron bizi buradan 5. kattan aşağı sallardı herhalde. Yani patronumuza selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkıyı ona armağan edeceğim. Çayımızdan dolduk var ya, çayımız da gitti var ya. Neyse, sağlık olsun. Allah'tan başımıza bir iş açmadan devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yani hoş olabilirdi. Niye diyeceksiniz? Şöyle size radyo günlüklerinden bir şey anlatayım. Sene 98 falanca radyoda çalışıyorum. Belki de daha önce 97 de olabilir. Şimdi bizim arkadaşlar akşam program yapıyorlar. O zaman mikrofon başında oturan cihazları kontrol etmiyordu. Tom Meister deniyor. Cihazları kontrol eden kişiye Tom Meister deniliyor. Karşıda da programcı oturuyor. Şimdi arada da çok böyle profesyonel bir radyo olmadığı için, yani böyle cam ekandır bilmem nedir, ıvır zıvır hiçbir şey yok. Direkt böyle yani bodoslama. Şimdi bu arkadaş program sunucusuyla Tom Meister arkadaş sevgililer arkadaşlar, tamam mı? Ben de akşam evde dinliyorum radyoyu. Abi bir baktım şarkı arasında, böyle şarkıyı sizler dinliyorsunuz ya. Düşünün, şarkı dinliyorsunuz, birden böyle cazır cuzur bir ses geldi, yayın gitti. Ne olmuş biliyor musunuz? Ertesi gün gittim, öğrendim ki bunlar yayın esnasında kavga etmişler. Şimdi önünde de su bardağı var. Sevgili arkadaşımızın Ecem de ismi, hatırlıyorum. Abi bizim Taner'in suratına o suyu çarpacak diye var ya bir savurmuş. Olduğu gibi bütün cihazlar komple. Gece gündüz bekle. Abi adamlar radyonun yayınını kesti. Düşünün yani. Düşlerim var benim. Sonra baktım ne oldu onların başına, ne geldi dedim, kovuldular dediler. Deniz fikrim geri getirir. Radyo günlüklerinden bir anımız daha sizlerle paylaşmış olduk. Yani nereden nereye, bakın işte çayı döktük, nereden nereye. Olay buralara kadar geldi yani, geçmişte yaşamış olduğumuz bir olay. Sevgili Taner ve Ecem arkadaşımıza da buradan selamlarımızı gönderelim. Şayet sesimize kulak veriyorlarsa, benden büyüklerdi zaten, ben çocuktum biliyorsunuz. Yeni Alfred Bey Silivke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya ve değerli arkadaşları için sıradaki şarkıları istiyorum, teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Burası mı yayınlar, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Ekince, Mustafa Alpaltun kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Cem Yurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şavka Erosan, Acun Karal ve Burak Temeli armağan olsun demiş. Sevgili Kürşat kardeşimize selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Sen gülü terk etme, türküler, şiirler yazda, ösme. Yayınlar Biricik sevgilim Recai Sözay'a. Çok sevdiğimi ve selamlarımı göndermek istiyorum. Seni çok seviyorum bir tanecik sevgilim. Ne olursa olsun her zaman, her koşulda yanındayım. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol demiş sevgili dinleyicimiz. Şimdi bu güzel türküyle sizleri baş başa bırakacağız. Valla şarkı bitti, diğer şarkıya geçti ama. Neyse, Kubat Yaz sizlerle olacak. Ben de bu güzel türküyü dinlerken hala ortalığı temizlemeye devam edeceğim. Hadi bakayım, mesajlarınızı bekliyoruz sevgili dostlar. Özellikle şimdi bugün kabul günümüz. Belli ki kabul günümüz, bayağı bir mesajımız var. Sadece ne yapalım biliyor musun? Yine mesajlarınızı atın tabii ki, ama atmak isteyen atabilir, hiç atmayanlar atabilir. Ama böyle radyosunun fotoğrafını çekip atın. Dediğim gibi az önce sosyal medyadan paylaşmak istiyorum gelenleri.

0: Maxima FM.
1: Valla var ya, iki tane güzel şarkı ardı ardına bir türlü dinleyemedik. Dediğim gibi temizlik yapmak zorunda kaldığım için şarkı arasında. Neyse, Allah'tan bitti. Bu güzel şarkı dinleyeceğiz. Orhan Gencebay, Seni Buldum Ya diyecek. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat. Sıradaki en güzel şarkılar Hasretim, Yiğidim, Aslan Parçam, Canım Oğlum, Recai Söze'ye gelsin. Sana da gelsin demiş. Recai'nin tüm değerli arkadaşlarını, radyomuzun çalışanlarını armağan olsun. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol demiş sevgili Memduh abimiz. Yeniler Fırat Bey, ben Fatma Şerik, Canım Oğlum, Velihan Şerik, Seni Çok Özledim, Yakışıklım. Annen burada, hep seni bekliyor, bir an önce kavuşmak dileğiyle, kendine çok iyi bak demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin. Silifke'de bulunan sevgilim Cebrail Yılmaz için, evet, bir şarkı istemişler ama şarkı çalamıyor.

Sevgili dostlar, sıradaki şarkılar sizlere armağan olsun. İyi kim Kayseri'den selamlar demiştim dişimiz. Orhan Baba sizlerle sevgili dostlar. Seni buldum ya diyecek. Bakalım sonrasında burada olacağız. Güzel bir şarkı olacak yine listemize. Bakalım ne çalacağım ben de bilmiyorum. Yani çaldığımız şarkılar listemizde ayarlı ama yukarı aşağı doğru kaydırıyoruz bunları zaten sürekli. Masum Kırmızıgül yapalım mı ya? Var ya değişik bir şarkı. Aslında ben bunu açılış şarkısı yapacaktım ama unutmuşum. Neyse Orhan Baba'dan sonra bu şarkıyı çalacağım. Hareketli bir şarkı çünkü.

Sensiz olamıyorum. Orhan Baba sizlerleydi sevgili dostlar. Şimdi dedik ya az önce, nerede dinliyorsanız check-in atın diye, video çekenler olmuş, atanlar olmuş. Daha sonra selamlarımızı gönderelim atanlara. Abi şimdi ben arabada çekip gönderini veya işte ne bileyim mutfakta veya işte balkonda çekip gönderini gördüm daha önce ama motorda dinleyip de çekeni ilk defa görüyorum yani. Dinleyici fena abi, dinleyici hiç kaçırmaz. Motorda radyo dinliyor abi. Az sonra paylaşacağım.

0: birkaç tane mesaj paylaşacağım çünkü reklam saatimiz geldi. Hatta bir tane okumak zorundayım. Yayınlar Fırat abi, ben Hasan Kör, sıradaki şarkılar abi Mazhar Köre ve onun değerlisi Şule Bozdoğan'a gelsin. Ben iyiyim, merak etmeyin demiş. Şimdi bu şarkı normalde ben programın açılış şarkısı olarak yapacaktım Masum Kırmızıgül'ün. Bu güzel yorumunu. Bergen şarkısı biliyorsunuz, benim için üzülme. Farklı bir yorum katmış Masum Kırmızıgül. Yeni bir şarkı zaten. Remix'i sizlerle sevgili dostlar. Allah'ım yarabbim, haydi bire.
1: Fırat'a selam.

mesajlar gelmeye devam ediyor sevgili dostlar. Dedik ya, hani nerede dinliyorsanız çekin paylaşın diye videodan. Bize de attılar sağ olsunlar. Ben de paylaşıyorum. Sosyal medyadan üzerinden gelenler de var. Radyocu alt dire Filat Instagram adresinden de DM'den gönderebilirsiniz. İlla ki WhatsApp hattımıza göndermenize gerek yok. Çünkü ben mesajlara bakamayabiliyorum bazen. O yüzden sıranız da gitmesin. Şimdi mesaj attıysanız hani çekip atalım derseniz sıranız da en üstlere gideceği için. O yüzden Instagram adresini kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Yeni Alfred abi, ben Hasan Kör. Sıradaki şarkılar Aslan abim Mazhar Kör ve onun değerlisi Şule Bozdoğan'a gelsin demiş. Merhaba, iyi akşamlar. Çalan tüm güzel şarkılar canım sevgili Mıdır Poyraz'a armağan olsun. Seni çok ama çok seviyorum. İyi ki sen demiş. Merhaba, Recai kardeşime Ahmet'ten selamlar demişler. Reco göndermiş mesajını. Çok güzel bir şarkıdır var İbrahim Erkal'ı. Bu güzel şarkısıyla rahmetle anmış olacağız. Nasıl sevmiştim diyecek. Sonrasında buradayız efendim.

0: Nasıl sevmiştim seni İbrahim Erkal. Sizlerle buluştu radyonuza sevgili dostlar. Abi şimdi bu şarkının güzelliğine bakın. Bak önce enstrümanları güzel bir dinleyin. Sonra da şarkının sözlerine çok güzel bir kulak verin abi. Fena bir şarkı, fena bir şarkı, fena sözler. Hangi mantıkla, hangi akılla yazılmış çok merak ediyorum gerçekten. Tabii söyleyene de es geçmemek lazım. Selami Şahin.
1: Allah'ım yarabbim.
0: Yener ben gülüşünü gördüğüm cennetin fragmanı gibi sıradaki şarkılar... Gönlüme tat kuran Şule Bozdoğan'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Biz iki kardeş Emine Ayşe ve Toprak Sabah Çalışkan. Sıradaki şarkılar babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin. Seni canla başla. Çok seviyoruz. Kendine iyi bak demişler. Ben değilim. Sıradaki şarkı dayım Mert Vadi ve arkadaşlarım Hasan Bahsi Ceylan Yılmaz, Duran Tarık Akan, Osman Bıyıklı ve tüm arkadaşlarımıza armağan olsun demişler.
2: Senin yüzünden düştüm.
0: Senin yüzünden düştüm ben bu yollara.
2: Elinle gittin beni.
0: Ya çok güzel bir şarkı gerçekten. Şunu şu kulak vererek iyi dinleyin abi. Çok güzel sözleri var.
2: Elin
0: anlayana tabii ki canım ya.
2: Beni başka kula.
0: Efendim bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında bakalım burada mıyız? Buradayız tabii ki. Son bir şarkı reklamlar öncesinde sizlerle olacak. Ya bu süre nasıl geçiyor? Zaman nasıl akıp gidiyor? Hiç anlamıyoruz var ya.
1: Allah Allah. Haydi bakayım volümler yükselsin.
0: Tamam diyoruz ki ver coşkuyu kolonlara.
3: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
4: Fırat'a selam. Damara devam.
5: Yürü be. Allah'ına kurban. Allah'ına kurban.

bu nasıl bir şarkıdır var ya. Sana canım dedim canımdan oldum diyor. Gözümden oldum diyor var ya. Sana gözüm dedim gözümden oldu diyor. Yazmış var ya, hangi psikolojiyle yazmış bilmiyoruz var ya. Çok güzel bir şarkıydı, Selami Şahin yorumuyla efsane oldu tabii ki. Hani dedik ya, gönderin çekin atın diye, vallahi semaver çekip atanlar var. Çay gönderelim mi diyorlar. Yani biz burada çay içiyoruz ama semaverin tadını vermezsiniz canım. Elektrikli çaydanlıktan ne bekliyorsun? İsterim vallahi, şimdi isterim desen ne yapacaksın, getirecek misin?

var ya bak isterim ha söyleyeyim. Evet, selamlarımızı gönderelim sevgili dinleyicimize. Afiyet olsun diyelim var ya, semaverin çayı bir başkadır tabii ki. Nerede kalmıştık? Hayırlı akşamlar, yayınlar sitedeki şarkılar kardeşim Sertan Ünal'a gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Yayınlar hayırlı akşamlar, ben Melisa Duru Çelik, sitedeki şarkı canımdan çok sevdiğim babam Kadir Çelik'e gelsin, seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Ben Ayşegül Durmuş, yaptığım onca yanlışın götürmediği tek doğrusun sitedeki şarkı Zehirime Armağan Olsun demiş. Fırat kardeşim iyi akşamlar. Gelecek parça evladın olan iki yeğenime ve tanışmamıza vesile olan Zehra kardeşime armağan olsun onlara. Ve onların kocaman dünyası olan sana Fırat kardeşime armağan olsun. Çok güzel bir ailesiniz. Mutluluğunuz daim olsun demiş sevgili Ahmet abimiz var ya. 10 numara bir adamdır. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Güzel dilekler için teşekkür ediyoruz. Dedim ya çayı gönder diye. Buyurun gelin diyorlar. Ya tabii bırakıp yeni gelelim değil mi? Neyse canım, şaka bir tarafa, afiyet olsun abi. Valla semaverin çayı başkadır. Bülent abla diva sizlerle olacak. Artık ne duamsın ne de bedduam diyecek Bülent abla. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında da var ya son yarım saatimize gireceğiz. Yani nasıl geçti bu şarkı, bu zaman nasıl geçti? Daha da çalacağımız şarkılar var, yetişmeyecek belli ki. Vallahi mesaj da çok arkadaşlar. Mesaj şu dakika itibariyle göndermeyin. Bugün kabul günümüz olmuş.

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Şimdi arkadaşlar, bugün zaman nasıl geçti bir türlü anlayamadık, var ya dedik ya. Hani şarkılar da yetişmedi. Normalde ben her gün 16-17 tane şarkı ayarlarım. 17 tane şarkı ayarladım, daha 6 tane çalamadığım şarkı var. 4-5 tane kalması lazımdı şu saat itibariyle. Ama ne yapacağız? Yani Fırat abiniz affetmez, çalar yani bu şarkıları. Şimdi ayarlamışsam çalacağım abi. Kusura bakmayın yani. Her ne kadar reklam olsa da reklamı da geç gireceğiz. Kusura bakmasın. Firmalar benden zaten, biliyorsunuz. Akşama kadar hepsi beni tanıdığı için, hepsi beni bildiği için. Abi mekanlar bizim, biliyorsunuz, gidiyoruz firmalarımıza ziyaret ediyoruz. O yüzden de kimse bir şey demez diye düşünüyorum yani. Patron da zaten hiçbir şey demez. Hani dedik ya programın başında, her ne şekilde dinliyorsanız çekin videonuzu atın diye, sosyal medyaya paylaşacağım diye. Şimdi gelen mesajlarımız var, paylaştım onları. Bir de emekçi kardeşimiz var, var ya, şu saat olmuş tarlada, bildiğiniz tarlayı sürüyor sevgili kardeşimiz, var ya. Hani ekmeğini taştan çıkaran dedikleri işte tam da bu olsa gerek. Ben bu sesi de yayına vermek istiyorum sevgili kardeşimizin, dinleyelim bakalım.
3: Murat abi, sen olmadan tarlada işleri de yürümüyor abi. Varsa yoksa Fırat'la Damardan Kalbe var bu saatten sonra.
2: Eyvallah kardeşim, canını yerim senin, Allah kolaylık versin. Var ya, bildiğiniz gerçekten adam tarlayı sürüyor bu saatte. Allah işini gücünü rast getirsin sevgili kardeşim. Az sonra paylaşacağım bu güzel videonu da sosyal medya üzerinden. Ya bu ne güzel şarkıdır değil mi? Tutsun da dinleyelim dediğiniz oluyor mu? Kesin oluyordur, var ya. Ya kapat çeneni de şarkı dinleyelim diyenler vardır mutlaka. Şöyle mesajlarınızı paylaşacağım ama bir dakika. Nerede kalmıştık, şöyle bir bakalım. İyi akşamlar, ben Mutan Gülşen Mülayim. Bu hayatta vazgeçemeyeceğim iki şey var. Birisi kızım, birisi de kızımla sırtımızı dayadığımız eşim Ümit Mülayim demiş. İyi yayınlar Mutan, selamlar. Sıradaki şarkılar canım abim Hilmi Doruma armağan olsun demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Tokucu, sıradaki şarkı kıymetim canım, canımdan çok sevdiğim oğlum Kadir Çelik'e armağan olsun. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Bugün erken çıktım abi, işten dolayı yazıyordum. Kusura bakmayın demiş. Sevgili kardeşim, teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sana.

0: Diyorum Sadık Şarkıoğlu, Veli Ançeli'ye sizlere gelsin kardeşim, Allah'a emanet ol demiş. Eyvallah, selamlarımızı gönderelim sevgili Hüseyin abimize. Canım eşim, hayat arkadaşım Mustafa Yeşil Yaprak. Çocuklarımın babası, seni çok seviyoruz. Tüm şarkılar sana armağan olsun, seni çok seviyorum demiş. Bir mesaj daha paylaşalım. Yayınlar iyi akşamlar Sadık Şarkı. Hayat arkadaşım, sevdiğim Kadir Çelik'e armağan olsun. Dualarım hep seninle, seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Tamam artık, sustum. Hadi şarkıyı dinleyelim.
1: Aman yarabbim ya, ne güzel.
0: Ya bu ne güzel şarkının girişi değil mi? Aşkıma duyar da gelir mi bilmem diyecek Taverne Müziği'nin babası Cengiz Kurtoğlu. Radyonuzda sizlerle sonrasında buradayız.
2: Selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.
4: Mersin FM 104.6.

0: Beni düşünme diyecek. Düşünme abi beni, düşünme. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Sözey için gelsin. Benim yanındayız abim, sakın unutma demiş sevgili kardeşimiz. Yayınlar, ben Çağla Nur. Sıradaki şarkı bebeğim Aysel Alşan'a gelsin. Fırat'a selam, damara devam. Mutlu şerefine de kahveler içilsin o zaman demişler. Hadi o zaman kahveler çaylar içilsin. Çekin atın abi. İyi akşamlar yayınlar. Ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar kardeşim Fuat Suat Peker, ikizleri abilerim Abdurrahman Uygun, Rıza Cofi ve Aslan amcamız Mehmet Duran'a armağan olsun. Allah'a emanet olun demişler. Mesaj daha paylaşacağım. Ben Zeynep Alışta'daki parça canımdan çok sevdiğim Aslan oğlum Mert Alış'a gelsin. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın demiş.
1: Beni düşünme, farz et ki ben öldüm.
0: Ya buna güzel bir şarkı diyeceğim de hepsi birbirinden güzel biliyorsunuz zaten. Farz et ki ben öldüm, beni düşünme diyecek Ümit abi. Haydi o zaman kolonları patlatacağız şimdi. Sesleri yükseltin abi.

0: Adam terk edilmiş. Yani beddua etmesi gerekirken var ya. Neler diyor? Kuracağın yuva hiç dağılmasın. Bensiz geçen günün kara olmasın. Ümit abi.
1: Beni düşün.
0: Beni düşünme radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
2: Merdivenler hazır mıyız? Allah'ım yarabbim.
0: Söz geçmiyor gönlüme desin mi Ferdi Tayfur? Desin tabii ya. Geçmez yani. Geçmedi mi de geçmez tabii ki. Selamları iğneler sadık. Şarkı kardeşim Ömür Kara. Seyfettin. Kuşlu Doruk Üşenmez. Mehmet Ali Güçlü. Yasin. Bediran Dülek. Buran Çetin Kaya. Nuri Bal. Erol Üşenmez. Can Çakır. Ulaş. Firari Erhan. Vay Firari kardeşim selamlar olsun sana. Ejder Ayta. Arif Aydın. Ali Rıza Üşenmez. İçin istiyorum demiş. Emmi selamlar olsun sana Emmi. İyi akşamlar yayınlar. Ben Özdeyiş Üşenmez. Yarından çok sevdiğim kuzenim Doruk Üşenmez için sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Cezası Doğan Demir Yılmaz'dan Mustafa Alfaz'ın Bayram Öztürk, Yunus Emre, Tok Yürek, Metin Mucuk, Ali Kanmaz, Mehmet Güney, Burak Temel, Beysat Demir Yılmaz, Can Çakı, Derviş Gezgin ve en sevdiğim kardeşim Gürşat Öze gelsin demiş. Şimdi sevgili kardeşim bu mesajı biz okumuştuk. Tekrardan atmanın mantığı yok yani.
1: Çekiyorum.
0: İki sefer bize okutman diğer dinleyicilerimizin hakkına girmiş olmuş demek oluyor.
1: Neredesin?
0: Hani diyoruz ya mesaj atmayın şu dakika itibariyle dolu diye. Bu iş yeri doldurmayalım abi. Bir tane attıysanız ikinci bir daha atmayın. Yoğun mesajlarımız var çünkü biliyorsunuz. Aynı isimler olursa atmayın abi lütfen.
1: Neredesin? Şimdi nerede? Bak düştüm ben.
0: Volümler hiç kısılmasın abi. Olmasa hali derdini söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Bu güzel şarkıyla Ferdi abi rahmetli anmış olduk sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Bariye ablamız gelecek var ya. Ankara'dan sesimize kulak veren dinleyicilerimiz var sevgili Musa Kırtıl kardeşimiz. Ankara'dan selamlar, sıradaki şarkı bana armağan olsun demiş. Kolay gelsin dileklerimizi gönderelim sevgili Musa kardeşimize. Bu güzel şarkı sana armağan olsun sevgili kardeşim. Selam, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı Doruk Üşenmez'den Canım Eşim Münevver Üşenmez'e gelsin demiş. İyi akşamları, yayınlar. Ben Özdeyiş Üşenmez. Sıradaki şarkılar kardeşim Erol Üşenmez, Can Çakı ve Doruk Üşenmez için gelsin. Sizleri seviyoruz demişler. Sıradaki parça Hasan kardeşim ve onun bütün can dostlarına armağan olsun demiş. Sevgili dinleyicimiz kim göndermiş, kimi göndermiş belli değil. Kibariye'yi dinleyelim. Neden ağlıyorsunuz gözlerim diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar. Bak çok güzel bir şarkıdır. Volümleri yükseltmeye devam edelim.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
2: Mersin FM 104.6.

0: yayına başlamadan önce paylaştığım sosyal medyadaki Reels videomu görmüşsünüzdür herhalde. Bu bir fotoğraf paylaştım. Dedim ki bugünkü çalacağım şarkılar sevenlere ve sevilen kalplere gelecek diye. Onlar için geliyor abi. Başkalarına gelmiyor. Kibariye'yi geride bıraktık sevgili dostlar. Şimdi güzel bir Ayşe Mine şarkısı dinleyeceğiz. Ondan bir önceki şarkımız, haberiniz olsun. Normalde Kibariye son şarkımız olması gerekiyordu ama 10 dakika opsiyonumuz var abi. Yeni albümün sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Nejat İzmirli, Suat Teker, Fuat Teker, Hasan, Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz, Beysat Demir Yılmaz için gelsin demişler. Merhaba, sıradaki şarkı Silivke'de bulunan Resulcan Şahin'e armağan olsun demiş. Halil Aydın'dan abim Arif Aydın'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den değerli dostlarım Mustafa Uysal Sarı İsa, Uysal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Tufan Cin, Hacı Veli Gezer için sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Arif Aydın abime sıradaki şarkılar gelsin. Azer Böbül'den şarkı istemişler ama sıradaki şarkı sizlere ve abinize armağan olsun diyelim. Bu güzel şarkıları sizlere baş başa bırakalım. Sonrasında son şarkımıza karşınızdayız arkadaşlar. Mesaj göndermeyin. Son kalanları son şarkıya bıraktım.
1: Fırat'a selam, damara devam.

0: Şemine, sizlerleri sevgili dinleyenler. Son şarkımız artık. Allah'ın izniyle çekip gideceğiz. Müsaade ederseniz. Yani sanki var ya siz tutuyormuşsunuz gibi. Ben illa bu şarkıları bitireceğim diye bu saate kadar kaldım. Yayınlar sıradaki şarkı Doruk Üşenmez'den. Ali Rıza Üşenmez, Mehmet Ali Güçler Üşenmez, Cihan Çakı, Burak Çetin, Ercun Karal, Şafir Ozan, Doğan Demir Yılmaz, Şaytan Topal, Dura Sansay, Veli Kızılkaya, Bülent Sabah, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeş Üşenmez, Ömür Kara, Seyfettin Tokmak, Metin Şahin, Barbaros ve Sertan'a gelsin. Teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Ben Mutlan Mustafa Zehir. Sevgisinden şüphe etmediğim Mazhar Şule ve çok sevdiğim Ayşegül için sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar. Ben Emin Songur. Suat ve Fuat Teker için Ahmet Dip, Orhan Akıncı, Muharrem Bayraktar için sıradaki şarkılar armağan olsun, iyi yayınlar demişler. Teşekkürler. Sıradaki parçalar babam Doruk Üşenmez, amcam Erol Üşenmez için gelsin demiş. Doruk Ateş Üşenmez ve Masal Üşenmez'den ayrıca size de armağan olsun, iyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun, hayırlı akşamlar, iyi geceler dileklerimizi gönderelim. Yine son şarkımız var ya, efsane bir şarkı sizlerle olacak. Sinan Özen Vurulmaz diyecek. Sonrasında da bitiş jingle'ı girecek yani. Sonrasında burada olamayacağız. Efendim yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Sürçülisan ettiysem bir hesap olduysa affola diyorum. Yarın yine saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun abi. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Yine birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.
1: Fırat yayında.

0: İşte o kadar.
1: Ömrümü koyduğum kumar gibisin. Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak, vazgeçmek elimde değil. Kaderimden, kaderimden.

çocukken ne düşler kurardık seninle. Masmavi bir dünya çizerdik seninle. Mutluluk içinde, umut içinde, sevgi içinde. Hatırlar mısın be arkadaş? Sınırı olmayan bir dünya yok mu? Savaşsız, kavgasız bir hayat yok mu? İnsanca yaşamak bu bize çok mu? Söylesene be arkadaş, konuşsana be arkadaş.

ne gidenler döndüm, sen dönmedin. Sensiz kaç gece, kaç sabah oldum. Yokluğun ecelmiş, hasretin kefenmiş. Dönmemeye yemin mi ettin? Ya beni de al, ya sen gel yanımda kal. Gitme bana.

Öyle yaşamaktan, derde çare aramaktan, hiç gülmeyip ağlamaktan, mutsuzluktan davacıyım. Ben hep böyle yaşamaktan, derde çare aramaktan.

dolu bu gecelerden, sabahlardan davacıyım. Karşılıksız sevgilerden, yalan yere yeminlerden.

olmaktan, boş ümitler avunmaktan, yalnızlıktan davacıyım. Gözyaşıyla boğulmaktan, bin bir dertle yoğrulmaktan, boş

yürürken nereden asıl bilmemekten, her an yeniden ölmekten, ayrılıktan davacıyım. Sevdiğimi görmemekten, nereden asıl bilmemekten, her an yeniden ölmekten, ayrılıktan davacıyım.

Kötülerden davacı. Davacı. Davacı. Yalnızlık.

0: Reklam tanıtır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
11: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
12: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
13: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
14: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
15: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
16: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu.

0: Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben. Senin yokluğunda insafsızım ben.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir

0: Kampanya nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı,

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgi.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
2: Mavi, beyaz eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.

0: evinize.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
11: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
13: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
14: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe...

0: Kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı

0: derin bir yaz dileriz.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan

0: yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece, yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Bir gece vakti ansızın bir telefonumla uykundan çığlıklarla uyanacaksın. Telefonda benim sesimi duyduğunda çıldıracaksın. Seni yanıma çağırdığımda koşa koşa gelecek. Yine benim göğsüme başını dayayıp sabaha kadar mışıl mışıl uyuyacaksın. Sabaha karşı uyandığında bir elini sağa, ötekini sola atacaksın. Ama nafile, çünkü bu sefer çılgına ulaşamayacaksın. Hatırlar mısın? Zamanında sen benim aşkımı, sen benim sevgimi, sen benim yüreğimi Ataköy'de bir kata, Tarabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonla satıp giderken sana iki çift söz söylemiştim. Bir gün her ne pahasına olursa olsun ben de senin aşkının bedelini ödeyip satın alacağım demiştim. İşte o gün geldi çattı. Gözlerini iyice açtığında başucunda eflatun bir zat bulacaksın. Yine hatırla, bir zamanlar sana ilk aşk mektubumu, sana ilk seni seviyorum diye eflatun zarf içinde yazıp vermiştim. O zarfı aldığında çığlıklarla haykırmış, aşkım, canım, erkeğim demiştin. Şimdi ise o zarfı açtığında gözlerin fal taşı gibi açılacak, yerinden çıkacak. Çünkü o zarfın içinde senin dün geceki aşkının bedeli yatıyor. Sen benim gönlümde, sen benim gözümde beş kuruş bile etmezsin ya. Şimdi hayatımdan ebediyen

Gelsen ne olur, kalsan ne olur, sarsan ne olurdu. Aşkı bulurduk, mutlu olurduk. Sen de sevseydin eğer, sen de sevgilim.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz.

Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: evinize.
1: Busemom'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
4: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67, 542 252 41 67, Mersin.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Ateşi çiğner gibi dudaklarımda. Bir ömrü harcadım yokluğunda. Hangi gönül çeker böylesine nöbeti? Hangi yürek taşır böylesine hasreti? İşte, işte aşkın tam saati. İşte çıldırma vaktim. Ben artık biletimi kestim. Sana geliyorum, sana geliyorum. Ayrılığın kemiklerini kıra kıra, gecenin karanlığını yara yara, yıllanmış yaralarımı sara sara, sana koşuyorum, sana koşuyorum.

Esti mi deli esmeli rüzgar, yağdı mı deli yağmalı yağmur, sevdi mi deli sevmeli yürek, öyle korkak, öyle ürkek sevmek neye yarar? Yeter artık, yeter! Bu aşk celadı insanlar, aşkı tanısın, aşkı bilsinler. Bir adam, bir aşık nasıl severmiş görsünler. Aç kollarını, aç! Sana geliyorum, sana geliyorum. İstediği gibi yaşamadı ama istediği yerde...

Bütün saatlerimi sana kurdum. Bundan böyle bütün sofralarımı dizlerinde yaşamak istiyorum artık. Dizlerinde yaşamak istiyorum. Bugüne dek yaşayamadıklarımı.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan katı atık düzenli depolama tesisleri sayesinde hem iklim kriziyle mücadele ediyor hem de bu tesislerde katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama tesislerinde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Meski Genel Müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırımlar kapsamında Akdeniz, Soroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Büyükşehir'in bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar Ali 385 Teksin üzerinden randevu oluşturabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin yaz okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulundan yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda teleskopla güneş gözlemi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarına müzik ve eğlence katan Yaz Dostum konserlerinin adresin bu kez Erdemli'nin Tömük Mahallesi oldu. Öner sitesi önünde gerçekleşen etkinlikte DJ Emrah'ın enerjik performansıyla coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi.

0: Haberlerin detaylarına Mersin Belteli adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.

0: Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
0: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

yalnızlık aslında acı. Eşya gözüme yabancı. Herkes mi kalleş düzenci? Gönlüm adamın mertinde. Bilmezdin sen kıyı, kenar. Bu akış tersine döner. Diner Mehmet Kemal diner. Devamı olmaz dertinde. Yalnızlık aslında acı. Eşkıya gözüme yabancı. Dost geçti kervan hancı. Yalnızlık aslında acı.

Resmin asılı duvarda. Seslenişimi duyar da beni anıyor der misin? Resimde olduğu gibi, içinden geldiği gibi bakıp bakıp güler misin? Mahpusun penceresi dar, İçeride sıkılır adam. Resmime bakıp da ağlar mısın? Başıma gelene kızdım, hazredip ağladım. Resmine bakarak yazdım, öyle izleri bu şiiri. Okursan beğenir misin? Okursan ağlar mısın?

Şeytan diyor çek sık kafasına iki tane mermi. Ama bilmem değer mi? En iyisi bırakmak, unutmak, bir daha adını bile anmamak. Bana kalsa yaparım, harcandığımız sevgiliden bir çırpıda söküp alırım seni. Ama gelmezsin ki, ben yeter desem de sen diyemezsin ki. Ulan kalbim, ulan oğlum sen laf dinlemez misin? Bırak da gitsin be, bırak da gitsin. Sevdim deme, sakın sevdim deme, beni dellendirme. Öyle sevmek olmaz oğlum, öyle sevmek olmaz. Sen sevmedin, taptın, gururumuzu beş paralık yaptın. Seninle konuşmaya bile gelmiyor o vefasızı. Hemen başlatıyorsun kendinde koca bir sızı. Hemen deli gibi çarpıyorsun, hemen tekliyorsun. Ve hala aşk bilmezden aşk bekliyorsun. Ulan kalbim, ulan oğlum sen yola gelmezsin. De git hadi, al

Gitmelerin korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlardan. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdamda. Kederim bana ders.

0: Haberler.
1: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda MGK'da terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanlığı'na sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, 8 ile yeni il başkanı atandığını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne uzanan rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 3 kişinin tutuklandığı dosya kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper'de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çeşitli dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'nin adayı olan Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili olarak seçildi. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan kademeli emeklilik çağrısı yaptı. Erbakan, iş başa düştü, milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir dedi. Mersin Valisi Atilla Toros, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu olarak görevine başlayan ülkü alemdarı makamında kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin önemi vurgulandı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Temmuz ayında kent merkezi ve ilçelerde tüketicinin korunmasına yönelik denetimlerine devam etti. Denetimlerde 1220 firmada 104.090 ürün incelendi. Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle 667.464 lira idari para cezası uygulandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında vatandaşlara serinlik sağlayan limonata ikramlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2021 yılından bu yana kent genelinde toplam 163.000 bardak limonata dağıtıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde hasadı süren üzümde yüksek rekolte fiyatları düşürdü. Üreticiler üzümün bağda kilogramının 10-15 liraya kadar gerilediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Üreticiler market ve pazarlarda aynı ürünün ortalama 50 liradan satıldığını, büyük şehirlerde ise bu rakamın 75-100 lirayı bulduğunu ifade etti. Anadolu Yıldızlar Ligi tenis birinci etap karşılaşmalarında başarılı bir performans sergileyen Mersin Kız Karma tenis takımı grubunu lider tamamladı. Mersin temsilcisi elde ettiği bu sonuçla ikinci etap müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. Yeni sezonda 11 takım yarışacak. Karşılaşmalar 26 Eylül'de başlayacak ve 6 Mart 2027 tarihinde sona erecek. ÇBK Mersin ise sezonun ilk maçında deplasmanda BOTAŞ'la karşı karşıya gelecek.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz

0: odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

ziyaretinizde. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
11: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
12: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
13: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
12: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
13: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
12: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
11: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
12: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
10: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
11: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?

0: Tamam. Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
1: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
2: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca sürücü kursuna gelin. Gonca sürücü kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.

0: 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

İlk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatımı. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Üzümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak, Cemil okudu, mühendis oldu. En güzel kızıyla evlendi Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını da. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzüntürküleri söyleyeceğimi. Hayat bana yalan söyledi.

0: Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim hep. Masum düşlerimin o en sürgün adasında bakışları uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut. Benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her güne hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çayı cipsimi yediğimiz o günler. Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığımız günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni, sevmiştim. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi salıvermiştim. Olmadı bir tane. Hayat bana yalan söylüyor.
1: Hayat bana...

insanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini bir yana hep eksik kalmış çocukluğumun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyonda öyle kala kalırdık, yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakandan, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği, sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın, ne o eski sevdalar. Olsun, üstüme devrilse de bu sağır karanlık. Akşam olur, şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum. Seni seviyorum, seni çok seviyorum.

Babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış. Yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı raylar. Sitemlerim bileylenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyan.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Damar denince, damarın tek adresi.
5: Mersin FM.
4: Hep damar, full damar.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede, Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği arasında belediyelere yönelik yürütülen projeler, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ele alındı. Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporu, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamındaki çalışmalarını ilk kez ortak bir yöntemle değerlendirdi. Raporda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde birinci, Kurumsal Plan ve Program Analizinde ise ikinci sırada yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Kuzey Aksı trafiğe kapatıldı. Yetkililer, çalışmalar sona erinceye kadar bu yolu kullanan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ederek alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, Keşfet, Deneyimle, Yerini Al sloganıyla gençleri, girişimcileri, iş dünyasını, akademiyi, öğrenci kulüplerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. Merkezleri keşfetmek, deneyimlemek isteyen ve bu güçlü ekosistemin bir parçası olmak isteyenler için iletişim numarası 0324 750 70 11. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ile hasta yakınlarının yaşamına dokunmaya devam ediyor. Hastaların bilişsel ve fiziksel becerilerini desteklemeye amaçlayan merkezde uygulanan programlarla hastalığın seyrinin yavaşlatılması hedeflenirken yurttaşlara gün boyu hem rehabilite edici hem de sosyal yönü güçlü bir hizmet sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin Yaz Okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulunda yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin'in önemli kültürel miras alanları

0: Bundan biri olan Tarihi Tarsus Evleri'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Film Komisyonları ağına üyeliğiyle birlikte film çekim platosu dijital vitrininde yerini aldı. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları ağına üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus, doğal çekim platosu olarak sinema dünyasına açıldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
4: Haydi tıkla her zaman.
5: Tıkla, ister uğra.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
10: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
11: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
13: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
14: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzel.

0: 80.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

gelecek. Çünkü okuduğunda ben hayatta olmayacağım ki. Sana veda etmeden önce o eski resimlerdeki yalan mutlulukları izledim. Lanet ettim, ağladım.

dertliyim. Doğuştan kederliyim. Öyle başımı döndürdüm ki bu alemin neresindeyim? Bu dünyanın neresindeyim?

0: yüreğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece, yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Haberler.
1: Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda MGK'da terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis başkanlığına sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan, Türkiye'yi terör tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur iklimini güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı toplantının ardından MYK gündemine ilişkin açıklama yaptı. Sarı, 8 ile yeni il başkanı atandığını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne uzanan rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 3 kişinin tutuklandığı dosya kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çeşitli dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından toplanan Üsküdar Belediye Meclisi'nde CHP'nin adayı olan Sibeltan Çetinkaya başkan vekili olarak seçildi. Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan kademeli emeklilik çağrısı yaptı. Erbakan, iş başa düştü, milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir dedi. Mersin Valisi Atilla Toros, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Konsolosu olarak görevine başlayan ülke alemdarı makamında kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin önemi vurgulandı. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri Temmuz ayında kent merkezi ve ilçelerde tüketicinin korunmasına yönelik denetimlerine devam etti. Denetimlerde 1220 firmada 104.090 ürün incelendi. Mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle 667.464 lira idari para cezası uygulandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi yaz aylarında vatandaşlara serinlik sağlayan limonata ikramlarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2021 yılından bu yana kent genelinde toplam 163.000 bardak limonata dağıtıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde hasadı süren üzümde yüksek rekolte fiyatları düşürdü. Üreticiler üzümün bağda kilogramının 10-15 liraya kadar gerilediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Üreticiler market ve pazarlarda aynı ürünün ortalama 50 liradan satıldığını, büyük şehirlerde ise bu rakamın 75-100 lirayı bulduğunu ifade etti. Anadolu Yıldızlar Ligi tenis birinci etap karşılaşmalarında başarılı bir performans sergileyen Mersin Kız Karma tenis takımı grubunu lider tamamladı. Mersin temsilcisi elde ettiği bu sonuçla ikinci etap müsabakalarına katılma hakkı kazandı. Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstürü çekildi. Yeni sezonda 11 takım yarışacak. Karşılaşmalar 26 Eylül'de başlayacak ve 6 Mart 2027 tarihinde sona erecek. ÇBK Mersin ise sezonun ilk maçında deplasmanda BOTAŞ'la karşı karşıya gelecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktaları.

0: ve serin bir yaz dileriz.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
8: Şoför Mahali.
9: Şoför Mahali başlıyor.

O günler aklımda, sen yoksun yanımda. Yüreğim sızlıyor. Düşlere daldıkça, yokluğun vurdukça, gözlerim doluyor.

0: aldı yollar. İki parça böldü dağlar. Bir tarafta anam ağlar, bir tarafta anam ağlar, bir tarafta sen ağlarsın. Ah hasret başta duman duman, yokluğun durani kurban yıkan. O günlere şimdi her an, o günlere...
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği arasında belediyelere yönelik yürütülen projeler, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ele alındı. Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporu, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamındaki çalışmalarını ilk kez ortak bir yöntemle değerlendirdi. Raporda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde birinci, Kurumsal Plan ve Program Analizinde ise ikinci sırada yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Kuzey Aksı trafiğe kapatıldı. Yetkililer, çalışmalar sona erinceye kadar bu yolu kullanan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ederek alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, Keşfet, Deneyimle, Yerini Al sloganıyla gençleri, girişimcileri, iş dünyasını, akademiyi, öğrenci kulüplerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. Merkezleri keşfetmek, deneyimlemek isteyen ve bu güçlü ekosistemin bir parçası olmak isteyenler için iletişim numarası 0324 750 70 11. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ile hasta yakınlarının yaşamına dokunmaya devam ediyor. Hastaların bilişsel ve fiziksel becerilerini desteklemeye amaçlayan merkezde uygulanan programlarla hastalığın seyrinin yavaşlatılması hedeflenirken yurttaşlara gün boyu hem rehabilite edici hem de sosyal yönü güçlü bir hizmet sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin Yaz Okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulunda yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Film Komisyonları ağına üyeliğiyle birlikte film çekim platosu dijital vitrininde yerini aldı. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları ağına üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus, doğal çekim platosu olarak sinema dünyasına açıldı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Şoför Mahalli.
3: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
4: Reklam kazandırır.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: hizmetinizde.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin.

0: Sin markası imalatçı Cezer Yecici Sur Nacar.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen

0: Azerbaycan'da eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
3: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Şoför Mahalli.
12: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
13: MND62.
14: Yolun açık olsun, devam et.
15: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

Bir vefasız yâre kul ettin beni. Diyardan diyara sürgün giderim. İbret mi yarattın? İbret mi yarattın

Kulun acımıyor tanrım, sen acı bana. Bu kara sevdayı unuttur bana. Bir şans ver, bir şans daha ver kaderim dost olsun bana. Yoksa kaderime dargın giderim.

0: ateşe düşmüşüm. Ateşe düşmüşüm, söndürenim yok. Şansımı tersine döndürenim yok. Gülmeyen yüzümü, gülmeyen yüzümü güldürenim yok. Bir tek tebessüme vurgun giderim, vurgun giderim.
1: Yaklaşma, toz olursun. Geçme, pişman olursun.
2: Pişman olursun.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

0: bırakalım bu mevzuyu. Sonu gelmez sözlerim. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerim. Haydi kalk, sigaranı unutma. Burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız. Sigarasız da sabah olmuyor.
1: Şoför Mahalli.
2: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
3: Reklam tanıtım.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz

0: 357-34-34 357-34-34.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
9: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
11: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
13: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocukları

0: Yarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
6: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza. Evde misiniz? Yolda mısınız? Bizlere yazabilirsiniz. 0538-273-6666. Onlardan kaldı. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

0: programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Aynı gökyüzü ve aynı yollar paylaşılan ama yolları tamamen ayrılmış iki insanın buruk bir hikayesini dinleyeceğiz. Başka kollarda yaşansa da bitmeyen o gizli sevgi kederli bir çaresizliğe dönüşür. Madem ki yoksun varsın geride kalan her şey yansın. Bırakalım kader utansın.
1: Varsa yansın, nasılsa yoksun.
0: Bu güzel şarkımızı da şu an bizleri dinleyen herkese armağan etmiş olalım. Ne varsa yansın diyeceğiz kafadar sizlerle radyonuzda.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Ne aşk, ha kapı, ha duvar şimdi. Kalbimi yere göğe savur, üstüne basıp acıt olur. Yok ya, yok

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Senden aşk ha kapı ha duvar şimdi. Kalbimi yere göğe savur, üstüne basıp acıt olur. Yok ya, yok ya, dost kalalım, en hayırlısı böyle olur.

0: Emre Kaya Dost Kalalım sizlerle radyonuzdaydı. Bazen gerçekten en hayırlısı bu oluyor. Şimdi bir mesajım var, sizlerle onu paylaşacağım. Merhaba Selin kardeşim, ben Mersin'den Mehmet. Ayhan Aşan'dan bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Şarkıyı yeni bir işe başlayan kardeşim Duru'ya, değerli eşim Emine'ye ve tüm sevenlere gönderiyorum. Emeğine sağlık, iyi yayınlar demişler. Teşekkürlerimizi gönderelim. Ve yeni işinize de başarılar dileyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizleri Ayhan Aşan'la baş başa bırakıyorum. Senden başkasıyla olamam sizlerle.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Selin yayında.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor. İçeceğini al,

bize. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 2965. 336 2965.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
13: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
14: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
15: Evet, reklamlarımızı geride bıraktık. Çayımızı, kahvemizi aldık. Birbirinden güzel şarkılarla programımıza devam ediyoruz.

0: Kolay gelsin. Erdemli Devlet Hastanesi İdari Birim Çalışanları olarak yazıyoruz. Sıradaki güzel şarkınız Adile Hanım'a armağanımız olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim, kolaylıklar dileyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? 0538 273 66 66. Mabedimde gömülü hazinen geçemem için. Güzel bir Melike Şahin şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Kaderin hep sevenlerin önüne ördüğü duvarlara, yokluğun içeride yarattığı o dinmeyen depremlere ve en nihayetinde tamamen yanıp kül olmuş bir ruhun çaresizliğine adanmış bir ağıttır bu. Ne acıyı soracak bir merhem kalmıştır geride, ne de tutunacak tek bir umut kırıntısı. Öyle bir noktaya gelinmiştir ki artık ne cehennemin ateşi daha fazla yakabilir bu yüreği, ne de cennetin baharları bir daha kavuşturabilir bu bitmiş sevdayı. Sizleri Özgür Can Çoban'la baş başa bırakıyorum. Aşkın rüzgarı sizlerle radyonuzda.

0: geldi. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben İbrahim. Sıradaki şarkıyı bugün doğum günü olan kız kardeşim Eylül'e armağan ediyorum demişler. Sizler de kendisinin doğum gününü kutlamış olalım. Mutlu yıllar. Şimdi inanılmaz güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Adına yazdığım şarkılarıma besteler, notalar, sazlar yetmiyor. Atilla Kaya, gücüm yetmiyor. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada sürecin kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla güçlendirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Çerçeve yasa Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'na gelecek. Teklifin Pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. İzmit Belediyesi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntüler soruşturma dosyasına dahil edildi. Görüntülerde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf içinde para bırakıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkenin ciddi seviyede mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti. Söz konusu bilgileri medyaya aktaran kişilerin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirten Trump, bu kişiler hakkında uzun süreli hapis cezaları isteneceğini ifade etti. Mersin Sinema Ofisi'nin yürüttüğü girişim sayesinde Tarihi Tarsus Evleri, Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın küresel tanıtım platformunda tanıtılan çekim noktaları arasına dahil edildi. Bu projeyle Mersin'in tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan filmin çekim alanlarının uluslararası sinema sektörüne duyurulması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Birleşmiş Milletler'de sunulan Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporunda önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde zirvede yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası platformda ortaya koydu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, kentteki firmaların savunma sanayisi alanındaki fırsatlardan daha fazla yararlanabilmesi için yeni bir çalışma başlattı. Çeşitli sektörleri temsil eden meslek komitelerinin katıldığı toplantıda Mersin'in savunma sanayisi tedarik ağındaki rolünü artırmaya yönelik izlenecek yol haritası değerlendirildi. Akdeniz Belediyesi, kamuya ait alanların izinsiz kullanımına karşı yürüttüğü kontrollerine devam ediyor. Müfide İlhan Mahallesi'nde bir kişinin yeşil alanı demir korkuluklarla çevreleyerek özel kullanımına açtığının tespit edilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından ilgili kişi hakkında yasal süreç başlatılırken alanın boşaltılması için süre tanındı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde kaçak faaliyet gösteren bir üretim alanında 200 kilogram bozulmuş midye dolması bulundu. Sağlığa uygun olmadığı belirlenen ürünler imha edilirken işletmeyi işleten kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan incelemede midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirildiği de ortaya çıktı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tur mücadelesinde Yunan rakibi Maria Sakkari'ye mağlup oldu. İlk turda Rebecca Marino'yu mağlup ederek ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez, bu sonuçla turnuvaya ikinci turda veda etti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu 7 Ağustos

0: Ağustos'ta oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış maçında Bolu Spor Manisa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: Mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Başta Nurhan Hanım olmak üzere Mersin Valiliğinde görev yapan çalışma arkadaşlarıma sıradaki güzel şarkıları armağan ediyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Seni yazdım kalbime. Yaşar İpek yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler.
4: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelir. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Verilen emeğin ve yürekten sevmenin karşılığını görememiş, defalarca kırılmış bir kalbin son isyanını dinleyeceğiz. Pişmanlıkla kapıya dönen adımlara kapıları tamamen kapatan, çekilen acının üzerine sünger çeken sarsılmaz bir kararlılık. Artık ne sevgiye yer kalmıştır, ne de geri dönüşe. Artık sevme, sen beni sevme, ne olur gelme, sen bana gelme diyeceğiz. Bu güzel şarkımızı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine armağan ediyorum ve sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Az önce elime çok güzel bir şey ulaştı değerli arkadaşım Melisa tarafından. Kendisinin düğün davetiyesi ve sözleşmiştik. Kendisine bu şarkıyı armağan edecektim. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Ve sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Gelin olmuş gidiyorsun, bana veda ediyorsun diyecek.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199
5: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
8: Su hayattır. Su Hastanesi.
9: Alanında

0: uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
4: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Selamlar, yayınlar, kolay gelsin. Ben Volkan. Sıradaki en güzel şarkıları uzun zamandır görmediğim çocukluk arkadaşım Serkan'a, canım eşim Esra'ya ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum demişler.
5: Bu kadar sıkıntı.
4: Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Orhan Gencebay, gidecek yerim olsaydı sizlerle. Thank you.

0: güzel bir yorumla devam ediyoruz programımıza. Geceler boyu uykusuz kalmayı, sokaklarda sabahlamayı ve bir sevdayı gözü kapalı, deli divane yaşamayı göze alan, mantığı bir kenara bırakıp kendini sırılsıklam bir duygu seline bırakmak isteyen hesapsız bir yüreğin arzusu.
1: Ağlasam, sırılsıklam, aşık olsam.
0: Güngör Coşkun yorumuyla sırılsıklam sizlerle radyonuzda.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar, 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği arasında belediyelere yönelik yürütülen projeler, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ele alındı. Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporu, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamındaki çalışmalarını ilk kez ortak bir yöntemle değerlendirdi. Raporda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde birinci, Kurumsal Plan ve Program Analizinde ise ikinci sırada yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Kuzey Aksı trafiğe kapatıldı. Yetkililer, çalışmalar sona erinceye kadar bu yolu kullanan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ederek alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, Keşfet, Deneyimle, Yerini Al sloganıyla gençleri, girişimcileri, iş dünyasını, akademiyi, öğrenci kulüplerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. Merkezleri keşfetmek, deneyimlemek isteyen ve bu güçlü ekosistemin bir parçası olmak isteyenler için iletişim numarası 0324 750 7011. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ile hasta yakınlarının yaşamına dokunmaya devam ediyor. Hastaların bilişsel ve fiziksel becerilerini desteklemeye amaçlayan merkezde uygulanan programlarla hastalığın seyrinin yavaşlatılması hedeflenirken yurttaşlara gün boyu hem rehabilite edici hem de sosyal yönü güçlü bir hizmet sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin Yaz Okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulunda yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Film Komisyonları ağına üyeliğiyle birlikte film çekim platosu dijital vitrininde yerini aldı. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları ağına üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus, doğal çekim platosu olarak sinema dünyasına açıldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Buse Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix

0: Kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
11: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın da yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Yaşanan her anı unutarak, adı bile anılmaz kılarak kurulan o yeni dünyaya tutunma çabası. Sensizliğe kabuk bağlamış bir kalbin yeniden yıkılmamak adına geçmişe kapılarını tamamen kapatıp haykırdığı bir artık istemiyorum kararlılığı. unuttum senden kalan bütün hatıraları. Unuttum senle geçen yaşadığım her anı. Hak'tan sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

programımız Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Ayrıca şu an bizleri yolda dinleyen dinleyicilerimiz varmış. İyi yayınlar, kolay gelsin. Şu anda yoldayız. Sıradaki en güzel şarkılarınızı eşim Hacer'e armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınıza 0538 273

66666 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Dön sevgilim dön. Ayrılığına dayanmaz kalbim. Sizlerle radyonuz versin efendim.

0: reklam kazandırır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin

0: Yeni şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de mutlu kasapta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Gurbetin ve çaresiz yakarışların o tanıdık sesi şimdi kulaklarımızda. Hani bazen insan en çaresiz anında tutunacak tek bir dua, sığınacak tek bir merhamet arar ya. İşte öyle bir hissiyatla dokunacağız yüreklere bu güzel şarkıyla. Çiçekler yasta. Gönül Akkor yorumuyla sizlerle radyomuzda.

Gelir misin benimle? Tuncay Tuncel sizlerle radyonuzdaydı. Ve şimdi programımızın son şarkısı. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olunca. Kendimle savaşırım gece olunca.
1: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
2: Haberler.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada sürecin kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla güçlendirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Çerçeve yasa Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'na gelecek. Teklifin Pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. İzmit Belediyesi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntüler soruşturma dosyasına dahil edildi. Görüntülerde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf içinde para bırakıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkenin ciddi seviyede mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti.

0: Söz konusu bilgileri medyaya aktaran kişilerin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirten Trump, bu kişiler hakkında uzun süreli hapis cezaları isteneceğini ifade etti. Mersin Sinema Ofisi'nin yürüttüğü girişim sayesinde Tarihi Tarsus Evleri, Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın küresel tanıtım platformunda tanıtılan çekim noktaları arasına dahil edildi. Bu projeyle Mersin'in tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan filmin çekim alanlarının uluslararası sinema sektörüne duyurulması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler'de sunulan Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporunda önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde zirvede yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası platformda ortaya koydu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, kentteki firmaların savunma sanayisi alanındaki fırsatlardan daha fazla yararlanabilmesi için yeni bir çalışma başlattı. Çeşitli sektörleri temsil eden meslek komitelerinin katıldığı toplantıda Mersin'in savunma sanayisi tedarik ağındaki rolünü artırmaya yönelik izlenecek yol haritası değerlendirildi. Akdeniz Belediyesi, kamuya ait alanların izinsiz kullanımına karşı yürüttüğü kontrollerine devam ediyor. Müfide İlhan Mahallesi'nde bir kişinin yeşil alanı demir korkuluklarla çevreleyerek özel kullanımına açtığının tespit edilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından ilgili kişi hakkında yasal süreç başlatılırken alanın boşaltılması için süre tanındı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde kaçak faaliyet gösteren bir üretim alanında 200 kilogram bozulmuş midye dolması bulundu. Sağlığa uygun olmadığı belirlenen ürünler imha edilirken işletmeyi işleten kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan incelemede midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirildiği de ortaya çıktı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tur mücadelesinde Yunan rakibi Maria Sakkari'ye mağlup oldu. İlk turda Rebecca Marino'yu mağlup ederek ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez, bu sonuçla turnuvaya ikinci turda veda etti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu 7 Ağustos'ta oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış maçında Bolu Spor Manisa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova.

0: Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: Müjde Mezitli, Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Babalar Restali başlıyor.
13: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali programındasınız.

0: Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Şimdi saatler tam olarak 16'yı gösteriyor. Günün en koşturmacalı, en yorucu ama bir o kadar da akşam üzeri dinginliğine sahip o göz kırpan demli saatlerdeyiz şimdi. Şöyle bir geriye yaslanın, soluklanın istedim. Belki trafiktesinizdir, belki iş yerinizde masanın başındasınızdır. Belki evde günün yorgunluğunu bir kahveyle atmaya hazırlanıyorsunuzdur. Nerede ve nasıl olursanız olun, frekansımızla buluştuğumuz o andayız, o güzel andayız. Şimdi Müslüm Gürses'le resitallerimize başlayacağız.
1: Kim demiş ki aşk ya?
0: Şimdi aşk öyle bir ateş ki Kerem'i kül, Yusuf'u köle eylemiş, Adem'i cennetten etmiş. Kimi zaman can yakan, kimi zaman da insanı insan yapan, o içimizdeki sönmeyen kor aslında aşk. Aşk bir ateş diyecek Müslüm Baba. Kim demiş ki aşk yalan, gözümdeki yaş nedir? Gizli gizli kalbimde bu yanan ateş nedir diye soracak. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum. Kalbinde aşk olan, aşk ateşiyle yanıp tutuşan tüm dinleyicilerimize gelsin Müslüm Baba'dan. Aşk bir ateş diyeceğiz. Sizlerle bu güzel şarkıyı baş başa bırakıyorum.

ilkler unutulmaz. Üzerine en baba hikayeyi de yaşasanız ilk hikayenizi asla ve asla unutmanız mümkün değildir. Özellikle ilk aşk kalbinizdeki en güzel, en tatlı mabed olarak kalır. Belki acı biter sonu ama olsun, unutmak mümkün değildir işte. Zaten unutmadığınız için de dönüşürsünüz, büyürsünüz. O acıyı çeke çeke aslında aşık olmayı öğrenirsiniz belki de. Ama öğrenmeden önceki o saf halinizle aşık olmak bir başkadır. Göz göze gelmenin o ilk anındaki heyecan da asla aklınızdan düşmez. Müslüm Baba'nın da dediği gibi, kimi zaman yüreğe keder dolar ama o kara gözler bir bakışıyla insanı sarhoş eder. Başını döndürür. Varsa başınızı döndüren kara gözler, sizlerden onlara armağan olsun. Radyoları başında bizleri dinleyen tüm kara gözlere gelsin bu güzel şarkı. Müslüm Baba, Kara Gözler diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra sakın bir yere ayrılmayın. Tekrar Babalar Resteli'nde buluşacağız. Müslüm Gürses, Kara Gözler diyor.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği arasında belediyelere yönelik yürütülen projeler, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ele alındı. Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporu, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamındaki çalışmalarını ilk kez ortak bir yöntemle değerlendirdi. Raporda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde birinci, Kurumsal Plan ve Program Analizinde ise ikinci sırada yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Kuzey Aksı trafiğe kapatıldı. Yetkililer, çalışmalar sona erinceye kadar bu yolu kullanan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ederek alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, keşfet, deneyimle, yerini al sloganıyla gençleri, girişimcileri, iş dünyasını, akademiyi, öğrenci kulüplerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. Merkezleri keşfetmek, deneyimlemek isteyen ve bu güçlü ekosistemin bir parçası olmak isteyenler için iletişim numarası 0324 750 70 11. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ile hasta yakınlarının yaşamına dokunmaya devam ediyor. Hastaların bilişsel ve fiziksel becerilerini desteklemeye amaçlayan merkezde uygulanan programlarla hastalığın seyrinin yavaşlatılması hedeflenirken yurttaşlara gün boyu hem rehabilite edici hem de sosyal yönü güçlü bir hizmet sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin Yaz Okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulunda yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Film Komisyonları ağına üyeliğiyle birlikte film çekim platosu dijital vitrininde yerini aldı. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları ağına üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus, doğal çekim platosu olarak sinema dünyasına açıldı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
0: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
0: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
9: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
12: Babalar Restali, Babalar Restali. Devam ediyor.

Reklamların ardından Babalar Esteri ile devam ediyoruz programımıza. Ne diyor ustaların ustası Orhan Gencebay o muazzam eserinde? Piyanoların efendisi Ferdi Özbey'in asil sesinden süzülüp gelecek o ses satırlar. Beni böyle seveceksen, olduğum gibi göreceksen, girme gönlüme, girme ömrüme, ne

Okuyor. Ben buyum, yaram da bu, sevincim de bu. Yük olmaya değil, yük almaya geliyorsan buyur kapıma çık. Ama acıma duygusuyla sırf dertli olduğum için, ya bu ne dertliymiş demek için ömrüme gireceksen hiç zahmet etme diyor. İşte bu yüzden büyük ya bu adamlar, bu yüzden baba ya onlar. Çünkü onların yazdığı her mısra, her satır bizim hayatımızın röntgeni aslında. Kimi zaman bir kafenin köşesinde içilen acı kahvenin tervisi, kimi zaman otoyolda son ses açılıp karanlığa savrulan bir ah. Sen dert nedir ne bilirsin, sen gönlümde Kabe, sen meleksin diyerek sevdiğini baş tacı edip kendi yüzü yüreğindeki sızıyla baş başa kalmayı kabul edenler için gelsin bu güzel şarkı. Ferdi Özbeğen beni böyle sev diyecek. Ardından da Dilek Taşı şarkısıyla sizlerle birlikte olacak Ferdi Özbeğen. Bu güzel Taverna restlerini, Ferdi Özbeğen restlerini sizlerle baş başa bırakıyorum. Beni böyle sev ve Dilek Taşı şarkıları sizlerle radyolarınıza ses verecek.

0: Dağlar Resitali.
1: Bilirsiniz, bu mikrofonda hayatı hiç saklamayız. Olduğu gibi neyse onu söyleriz. Kimi zaman masaya mutluluğu yatırır, kimi zaman da insanı insanlığından soğutan o bitmek bilmez kaprizleri, o çekilmez inatları. Şimdi kulak vereceğimiz esere geçmeden önce şöyle bir durun, kalbinize sorun. Hayatınızı

zehir eden her adımda yakanızı bırakmayan ama bir türlü de söküp atamadığınız o bela kim? İnsanın ömrünü törpüleyen, ne sevebildiğin ne de çekip gidebildiğin o çıkmaz sokaklar elbet vardır. Gençliğimi çürüttün diyerek omuzlarındaki yükü dökülen, içi haykıranların şarkısı aslında bu. Öyle süslü laflar falan yok şarkıda zaten. Hayatın en ham, en acı ve en gerçek hali var. Eğer sizin de hayatınızda gitmesi ayrı dert, kalması ayrı azap dediğiniz kaprisler varsa yalnız değilsinizdir elbette. Bu dünyada hiçbir derdi çeken yalnız değil zaten. Elbet bir yerde birileri var. Sadece birbirinizden habersiz yaşıyorsunuz. Ama eminim bu radyoyu dinleyen dinleyicilerin birçoğunda var bu. Sen sözden anlamaz mısın diyecek Cengiz Kurtoğlu. Sizleri bu güzel restlerle baş başa bırakacağım. Ardından da bana sorma diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali.
1: Yeter artık, bitsin bu yalnızlığın diyenlere, o insafsız kadere karşı içindeki yangını söndüremeyenler için gelsin bu güzel şarkı. Evet, hayat zor, yaşam oldukça zor. Acı çekmek de sanki hayatın kaçınılmaz anları gibi. Ama öyle de acı çeke çeke büyüyor insan. Kendimizi bu şekilde büyütüp acılara karşı dirençli hale getirebiliyoruz. Aksi durumda her türlü acı bizi yıkabiliyor. Bu yüzden de Ferdi Tayfur acılar diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteli'nin bugün de sonuna geldik. Bugün yine kalbimizi masaya yatırdık. Acısıyla, tatlısıyla, yanan ateşleriyle hayatı omuzladık. Şimdi bu güzel programın kapanışını her dizesi yüreğimize saplanan o dev eserle yapacağız. Usta seslenecek derinden, mutluluğu herkes tanır ama gelin bir de mutsuzluğu bana sorun diyecek. Yaşanmamış yılların eyvahını, boş gelen ellerin acısını dinleyenlere, yüreğinde o sönmeyen koru taşıyan herkese kucak dolusu sevgiler olsun. Bugün de bizimle beraber olduğunuz, sesimizi sesinize, derdinizi de derdimize kardeş ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarın yine aynı saatte, saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca Arabesk'in en baba seslerini dinlemek üzere frekansların en hakiki köşesinde buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, sevgiyle ve müzikle kalın. Ferdi Tayfur bana sor diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Babalar Resteli'nde Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım. Ben sunucunuz Zeynep. Hoşçakalın, iyi akşamlar diliyorum.

yaşlarım. Ayrılığı bana sor, mutluluğu kalırsın. Mutsuzluğu bana sor, bana sor.

0: dualar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Buse Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Vebasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 400

0: 44 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik. Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda. Bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun, o da değmez sana.

0: Reklam kazandırır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke

0: Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: unuttum işte.
1: Haberler.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında terörsüz Türkiye sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Açıklamada sürecin kalıcı barış ve güvenlik ortamıyla güçlendirilmesi için gerekli tüm adımların atılacağı belirtildi. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan yasa teklifi tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Çerçeve yasa Cuma günü Meclis Adalet Komisyonu'na gelecek. Teklifin pazar günü de Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. İzmit Belediyesi hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntüler soruşturma dosyasına dahil edildi. Görüntülerde İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin'e zarf içinde para bırakıldığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkenin ciddi seviyede mühimmat sıkıntısı yaşadığı yönündeki iddiaları reddetti. Söz konusu bilgileri medyaya aktaran kişilerin tespit edilmesi için çalışma yürütüldüğünü belirten Trump, bu kişiler hakkında uzun süreli hapis cezaları isteneceğini ifade etti. Mersin Sinema Ofisi'nin yürüttüğü girişim sayesinde Tarihi Tarsus Evleri, Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın küresel tanıtım platformunda tanıtılan çekim noktaları arasına dahil edildi. Bu projeyle Mersin'in tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan filmin çekim alanlarının uluslararası sinema sektörüne duyurulması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Birleşmiş Milletler'de sunulan Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporunda önemli bir başarıya imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde zirvede yer alarak sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası platformda ortaya koydu. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, kentteki firmaların savunma sanayisi alanındaki fırsatlardan daha fazla yararlanabilmesi için yeni bir çalışma başlattı. Çeşitli sektörleri temsil eden meslek komitelerinin katıldığı toplantıda Mersin'in savunma sanayisi tedarik ağındaki rolünü artırmaya yönelik izlenecek yol haritası da

0: değerlendirildi. Akdeniz Belediyesi kamuya ait alanların izinsiz kullanımına karşı yürüttüğü kontrollerine devam ediyor. Müfide İlhan Mahallesi'nde bir kişinin yeşil alanı demir korkuluklarla çevreleyerek özel kullanımına açtığının tespit edilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından ilgili kişi hakkında yasal süreç başlatılırken alanın boşaltılması için süre tanındı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin düzenlediği denetimde kaçak faaliyet gösteren bir üretim alanında 200 kilogram bozulmuş midye dolması bulundu. Sağlığa uygun olmadığı belirlenen ürünler imha edilirken işletmeyi işleten kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan incelemede midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirildiği de ortaya çıktı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kanada Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci tur mücadelesinde Yunan rakibi Maria Sakkari'ye mağlup oldu. İlk turda Rebecca Marino'yu mağlup ederek ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez, bu sonuçla turnuvaya ikinci turda veda etti. Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu 7 Ağustos'ta oynanacak tek maçla başlayacak. Ligin açılış maçında Bolu Spor Manisa'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Ormanlarımız yanmasın. Geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
1: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Mersin FM 104.6.

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evi

0: güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Damar denince, damarın tek adresi.
9: Mersin FM.
8: Hep damar, full damar.

Çok insan gördüm, üstünde elbisesi yok. Çok elbise gördüm, içinde insan yok. İnsanların dost veya düşman olduklarını nereden bileceksin? İnsanların alnında kahpe mi yazılı ki? İnsanların kahpe olduklarını bilesin, he?

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

yere gideceksin. Salına salına, ardına baka baka. Kimi bekliyorsun da bakarsın ardından demezler mi adama? Sen bir gurursuzu sevmedin ki güzelim gelsin ardından. O asilce sevdi ve asilce gitti. Yaptığını çekeceğinden kuşkun mu vardı da şimdi elem içinde ağlarsın? Görünen köy misali var mıydı gerek kılavuza? Şimdi yerli yersiz ağlama vaktidir. Çevrene ne yapacağım diye sorma vaktidir. Alacağın cevabı ben söyleyeyim güzelim bilmiyorum diyecekler. Kimin gücü yeter ki zamanı geri çevirmeye? Öyleyse sen sadece susmayı dene. İlk gittiğin gibi güçlü sansınlar seni. Ve bu beni daha mutlu eder. Bir çaresizimi sevmişim dememem için. Sen öyle olmasan da ve ben bilsem de sen güçlüymüşsün gibi yap. Şimdi hoşçakal deme zamanı. Ama sen hoşçakalmayı hak etmiyorsun. Sevmenin ve sevilmenin hakkını verebilenindir o. Sana söylenecek tek bir sözüm var güzelim. Bir ömür sevgiye hasret. Mecnun mis

0: dönmezsin efendim.
1: Gidene kal demeyeceksin. Gidene kal demek zavallılara, kalana git demek terbiyesizlere, dönmeyene dön demek acizlere, hak edene git demek asillere yakışır.

canım feda ela gözlerin. Yalnız ve hep bana baktı da. Göremedikten sonra çiçeğim. Baksan da bir, bakmasan. Sana neler söyledim, neler neler anlattım. Konuştuklarımın hepsini duydum da. Anlamadıktan sonra can bağırın. Duysan da bir,

0: sandı.
1: Sen var ya sen, ah hep böyleydin. Gözlerinden süzülen o damlalardı. Değişmedikten sonra yürek parçam. Ağlasan da bir, ağlamasan da. Kıymetini bilmedim, bilemedim. Ziyan ettiğin her şey gibi aşkımın da. Bilmedikten, bilemedikten sonra güzelim.

defalarca hayatımdan çekip gittin. Dönüp yine gölgemde kaldın sonunda. Sevmedikten, sevemedikten sonra sultan, sen bende kalsan da bir, kalmasan da.

0: Reklam tanıtır.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.

0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

olmuyor. Ne yapsam da yerin dolmuyor diyor. Sen ne yaptın? Benim bu kalbimi, benim bu gönlümü sevgiyle doldurmak yerine beni bir hiç uğruna, beni bir zevk uğruna sattın. Sanma ki bunu yanına bırakırım. Korkma. Sana hiçbir kötülük yapmaya niyetim yok. Yapmış olduğum besteler, yazmış olduğum şiirler sana bir kurşun yarası gibi gelir zaten. Sanma ki o güzel ismin hala aklımda. O güzel ismin yerinde şu an

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

ziyaretinizde. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Damarsa damar, işte o kadar.

yerse yokmuş bir düşmandan farkım. Görüyordum seni canımdan yakın. Meğerse yokmuş bir şeytandan farkım.

Zehir ettin şu dünyamı darattın. Kapı kapı buluğu arattın. Gözyaşı döktürdüğün her gün ağlattın. Beni sen ne zaman gördün?

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Ayvo Orav'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa Birliği arasında belediyelere yönelik yürütülen projeler, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilecek ortak çalışmalar ele alındı. Türkiye'nin ilk resmi gönüllü ulusaltı değerlendirme raporu, yerel yönetimlerin sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamındaki çalışmalarını ilk kez ortak bir yöntemle değerlendirdi. Raporda Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Endeksinde birinci, Kurumsal Plan ve Program Analizinde ise ikinci sırada yer aldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Vatan Caddesi Kuyuluk Farklı Seviyeli Bütünleşik Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Kuyuluk Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı Kuzey Aksı trafiğe kapatıldı. Yetkililer, çalışmalar sona erinceye kadar bu yolu kullanan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ederek alternatif güzergahları kullanmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, Keşfet, Deneyimle, Yerini Al sloganıyla gençleri, girişimcileri, iş dünyasını, akademiyi, öğrenci kulüplerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. Merkezleri keşfetmek, deneyimlemek isteyen ve bu güçlü ekosistemin bir parçası olmak isteyenler için iletişim numarası 0324 750 70 11. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gülümse Alzheimer Yaşam Merkezi, Alzheimer hastaları ile hasta yakınlarının yaşamına dokunmaya devam ediyor. Hastaların bilişsel ve fiziksel becerilerini desteklemeye amaçlayan merkezde uygulanan programlarla hastalığın seyrinin yavaşlatılması hedeflenirken yurttaşlara gün boyu hem rehabilite edici hem de sosyal yönü güçlü bir hizmet sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin Yaz Okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulunda yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Film Komisyonları ağına üyeliğiyle birlikte film çekim platosu dijital vitrininde yerini aldı. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları ağına üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus, doğal çekim platosu olarak sinema dünyasına açıldı. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve Elektronik Ürünler en

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima

0: seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Ben Deniz Fırat, Fırat'la Damardan Kalbi programı her zaman olduğu gibi başlamış bulunmakta. Sizlerle birlikte olacağız. Yine birbirinden güzel şarkılar var listemizde, hazır mıyız? Hazırsanız başlayalım o zaman. Çaylar, kahveler alınsın. Bizim programda sadece çay ve kahve içilir, ona göre haberiniz olsun. Güzel bir şarkı gelecek ilk olarak. Doğuş radyonuzda sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Çocukluk etmeyesin o güzel yorumuyla sizlerle olacak. Bu güzel şarkımız evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. İyi akşamlar, kolay gelsin. Dileklerimizi gönderelim çalışanlarımıza. Mesaide olanlara hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Efendim sizler şimdi ne yapıyorsunuz? 0553-714-94-96 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız.
3: Senden çok uzaklardayım aslında yanındayım.
2: Ya şöyle bir maziye gidelim değil mi? Her şarkıda bende bir hatıra var arkadaşlar. İşte bu şarkıda da bir hatıra var. Dinleyelim, eskilere gidelim bakalım. Doğuş, çocukluk etme radyonuzda sizlerle sonrasında burada olacağız.

0: Azılama güzel bir şarkı değil mi? Geçmişlere götürdü bizleri. Hani diyorum ya, bazen böyle takıntılı bir şarkılarım oluyor benim. Bu şarkıyı da zamanında ne takmıştım var ya, döndürüp döndürüp dinliyordum abi. Her şarkıda bir anı var. Her şarkıda bir özlem var değil mi? Şarkılar dinlenince aklımıza direkt o anılar geliyor işte. Devran Çağlar'la devam edeceğiz. Var ya, bu program bomba gibi bu akşam yine. Bomba gibi şehrin göbeğine düşecek arkadaşlar, hazırsanız. İşte ufak ufak başlıyoruz. Yener abim Sadek Şarkılar Ömrüm Olan Eşim Kürşat Öz Armağan Olsun. Seni öyle çok seviyorum ki sensizlik çok zor geliyor demiş sevgili kardeşimiz. Yener, bu parça Hasan parçası, kardeşim Recai Sözay'a gelsin. Eski gibi güzel huzurlu mutlu günler gelecek inşallah demiş sevgili Kazım Çevik. Yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki şarkılar Ömrüm Eşim Tuğra Çalışkan Armağanı Olsun. Seni çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Eğer şimdi arkadaşlar bir ayrılığın izini hala taşıyorsanız var ya, bu şarkıda mutlaka kendinizden bir parça bulacaksınız. Şimdi volümleri yükseltiyoruz. Birlikte bu güzel yorumu dinliyoruz. Devran Çağlar, bana ondan bahsetmeyin diyecek.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.

Selren abi, canını yediğim adam var ya, çok severim gerçekten. Mükemmel şarkısıyla sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Nasıl şarkılar ama? Şimdi güzel bir şarkı daha gelecek şimdi. Allah'ım.

0: İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. En dipteyken de en zirvedeyken de daima seninle olacağım. Sen benden eksik olma yeter ömrüm. Eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e armağan olsun demişler. Fırat'ımı yayınlar, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Yekince, Mustafa Alpaltun. Kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Recat Yücüler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Demir'e armağan olsun demiş.
1: Çektim

Çaresizlik ne demek? Biliyor musun? Her gece sarılıp yastığa, ağlamak, yalvarmak, haykırmak Allah'a. Al canımı diye. Söz vermiştim, biliyorum. Hasretinden ölüyorum. Tutamadım, bozdum yeminimi. Yanına geliyorum.

0: nasıl bir aşktır var ya.
1: Senin kalacağına söz verdim aşkım. Söz.
0: Vallahi efsane şarkılar ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor. Şimdi evlerinde işaretli araçlarında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Mutfaklarda, balkonlarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Selamlar olsun sizlere. Hadi bakalım balkonda dinleyenler, çayınızın fotoğrafını çekin atın. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat. Sıradaki en güzel şarkılar Canım Oğlum Aslan Parçası, Gözümün Nuru Recai Söze'ye ve Sana Gelsin demiş. Teşekkür ediyorum annem, benden de sana ve tüm sevdiklerine armağan olsun var ya. Bizi hiç

unutmuyor. Her daim oğlu gibi görüyor var ya. Müfide annem selamlar olsun kendisine. Evet, oğlumu tüm değerli arkadaşlarına ve radyonuzun değerli tüm çalışanlarına gelsin. Kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Ayrılırken herkese Arif Aydın'dan Arsel Alsana. Evet, alşan mı artık? Alsana sıradaki şarkı gelsin demişler. Gelsin o zaman. Şimdi gururunu bir kenara bırakıp acısını saklayan bir adamın hikayesini anlatan bir şarkı dinleyeceğiz. Aşk değil. Vallahi çok fena var ya. Bir oyundu demiş. Ayrılığın ardından yaşanan pişmanlık, özlem, kırgınlık. Kendisine az yorumuyla Ağrı Susam sizlerle olacak sevgili dostlar. Bazen en de ağır sözler söylenemez. Sadece bir şarkı da istedilir. İşte o şarkı da bu şarkı abi.

0: Bir erkek ağlıyor Ağrı Susam radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında şovumuz devam edecek.
1: Mersin FM 104.6. Fırat'a selam, damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

eserim. Eser senin eserin. Sevin ey zalim sevin. Bak bir erkek ağlıyor. Geceden ta sabaha resmine baka baka hayatımda ilk defa

0: bir erkek ağlıyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
2: Damardan kalbe.
3: Reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: Bayanlar,
1: bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
11: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
12: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
13: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
12: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
14: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Fırat'la damardan kalbe devam ediyor.
17: Fırat'la damardan kalbe.
18: Dinlediniz mi reklamları arkadaşlar? Şimdi bu reklamları dinliyorsunuz ya. Hani ihtiyacınız olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Firmaya gideceksiniz. Radyodan duyduk geldik diyeceksiniz ki namımız yürüsün abi. Yoksa bizler burada olmayız ha, haberiniz olsun. Var ya, şimdi bomba gibi bir şarkı gelecek şimdi. Ciğerleri yakmaya devam edeceğiz. Sevgili Hasan kardeşimiz şu anda radyo başında bizleri dinliyor. Televizyoncu Kamil'den sevgili Hasan dostum. Kardeşim çok severim kendisini. Allah Allah demiş. Yürü be. Yaktın yıktın demiş. Yine kral. Büyüksün demiş sevgili kardeşim. Eyvallah, selamlar olsun. Valla amacımız o abi. Yakacağız ortalığı. Hiç affetmem var ya, yakarım. Diğerleri yakarım, parçalarım abi. Öyle güzel şarkılar var ki listemizde. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi bakalım mesajlarımıza. Ayşegül Durmuş'tan canı gibi sevdiği Zehre, sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Arkanda dağ gibi annen var. Gülem diyerek mesajını sonlandırmış. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Decai Söze'ye gelsin. Ben her ne koşulda seni seçeceğim çünkü benim için her şeyin en iyisini yapan ve herkesten daha narin seven tek kişi abim demiş sevgili kardeşimiz. Abi şimdi şarkının güzelliğine bir bakar mısın?

0: Var ya. Şimdi volümler yükselecek. Her neredeyseniz volümleri yükseltin abi. Kalede misiniz? Yükseltin abi. Yüksek bir yerde misiniz? Şehir manzaralı. Yükseltin abi. Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Yanmış bir yürek var diyecek Yavuz Taner. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Volümler yüksek mi? Haydi o zaman bak şimdi giriyor şarkı.
1: Allah Allah.
2: Mersin efendim. 104.6.
3: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında.
4: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
5: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Var ya çok güzel bir şarkıdır var ya, çok severim. Şimdi diyeceksin abi hiç sevmediğin şarkı yok. Ben severim abi, çaldığım şarkıları da hepsini severim. Şimdi size bir şarkı dinleteceğim var ya. Çok fena bir şarkı var ya, çok fena. Neden mi fena? Bir zamanlar çok değer verdiğim, sevdiğim bir insan bu şarkıyı bana hitafen armağan etmişti. Bu şarkıyı dinledikçe aklıma biz geliyoruz demişti. Çok fena bir şarkı.
1: Bütün kalplere sadece bir şarkı.
0: Şimdi ne yapacağız? Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz ama öncesinde mesajları paylaşalım. Ben Zeynep Alıç, sıradaki şarkı canım oğlum paşam Mert Alıç'a armağan olsun, seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Merhaba ben Gamze. Gamze Yeni, Silifke'de bulunmaktayım. Sıradaki şarkı canımdan sevdiğim Ferdi Zorba'ya gelsin, seni çok seviyorum demiş. Koçak'tan Arif Aydın abime gelsin. Azer Bülbül'den Yar Gelecek şarkısını istemişsiniz ama şarkı istemeyin abi bizden. Şimdi niye diyeceksiniz? Yetiştiremeyiz şimdi. Her mesaj atan şarkı isterse sabaha kadar yayın yaparız, haberiniz olsun. O yüzden biz çalıyoruz, sizler sıradaki şarkıları armağan ediyorsunuz. Abi şimdi ciğerleri yakacak bu şarkı var ya, ciğerleri yakacak. Bakın dinleyin. Bitmesen müzikli bir masal. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar sonrasında burada olacağız. Golüfler yükselsin. Dinleyin bakalım bu şarkıyı. Nasıl bir şarkıymış görün.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be! Allah'ına kurban.

0: neler. Bezekli bir mazal oldu aşkımız. Sevdayı anlatan, bu aşkı yaşatan, hüzünlü bir şarkı oldu aşkımız.
1: Bir zamanlar büyük umutlarla başlayan ama geride sadece güzel anıları kalan bir aşkı anlatan bir şarkı. Yeni zaman bir şarkı, koskoca bir hayatın özeti olur. İşte o şarkı da bu şarkı arkadaşlar. Bu aşkı
2: yaşatan Allah'ım yarabbim, devam ediyoruz.
1: Durmak yok. Hazır mıyız? Güzel bir Ercan Turgut yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Öncesinde mesajları paylaşalım. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nelise Duru Çelik, sıradaki şarkılar canımın diğer yarısı yakışıklı babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum babacığım diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar diyelim. Sıradaki şarkı ismini sayamadım, dostlarıma gelsin. Babam Nejat İzmirli, Suat Teker, Fuat Teker, Hasan, Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Sıradaki aşk şarkıları Mert Alış'tan değerli abim Mazhar Köre ve onun kıymetlisi Şule Bozdoğan'a gelsin demiş. Vallahi şöyle bakıyorum var ya, bugün hiç aşk şarkısı yok gibi sanki var ya.
2: Fena fena.
1: Efendim o güzel şarkı sonrasında çok kısa bir reklam arası sizlerle birlikte olacak. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız. Vallahi namaz zaman nasıl akıp geçiyor var ya, hiç anlamıyoruz. Bir saat nasıl geçti? Nasıl geçti? Söyleyin bana nasıl geçti abi? Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim şu anda. Şu dakikada sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar olsun efendim.
3: Selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.
5: Mersin efendim. 104.6.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtı. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
6: Fırat'la Damardan Kalbe.
7: Şimdi reklamları dinledik sevgili dostlar. Az önce reklamlar girerken Fırat'la Damardan Kalbe devam edecek, girmesi lazımdı ama işte unuttuk var ya. Ne oldu, reklamlardan sonra devam edecek girdi, devam ediyor girdi. Ardı ardına böyle rezil rüsva olduk. Neyse, artık onu montajla halledeceğiz çünkü. Jeremy Yayınlar abi, Silifke'de bulunan Sibel. Canım annem Sema, seni çok seviyorum canımın içi. Beni merak etme, iyiyim demiş. Ellerini öperim, kendine dikkat et diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, sıradaki şarkılar beni bana sevdiren, yüreği gibi gözleriyle mesleden can işim Mustafa Çalışkan'a gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış.

Ben Ayşegül Durmuş. Dost dediğin ya senin gibi olmalı ya da olmamalı. Sıradaki şarkı Şule Bozdoğan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakacağız. Elveda sevgilim diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar.

Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Ferdiciler hazır mı ferdiciler? Hay o zaman. Şimdi az sonra bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Abi ben Ahmet Han Karal. Sıradaki şarkı canım babam Acun Karal. Değerli abilerim Ömür Kara, Şafkar Uzan, Mehmet Ali Güçlü, Bekir Kayhan, Yılmaz Doğan, Durasan Say, Doru Kuşenmez, Yunus Emre Tokyürek, Necati Yörük, Adnan Yörük ve sana armağan olsun diyelim. Sevgili dinleyicimiz teşekkür ediyoruz. Benden de sizlere armağan olsun. İyi akşamlar. Uzun bir süredir yanında olmak yerine Silifke'de bulunan bir tanecik sevgilim Recai Söze yasıradaki şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar biz Emine, Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan kardeşler sıradaki şarkılar canım babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin. Sen bizim ilk göz ağrımızsın, seni çok seviyoruz, kendine iyi bak demiş dinleyicimiz. Günah kimin anlarsın bir... Söyleyecek söz yok. Her şeyi Tanrı bilir, suç kimin, günah kimin. Anlarsın bir gün gelir Ferdi Tayfur radyomuzda sizlerle sevgili dostlar. Olmasa derdimi söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı dinlettik sizlere sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. İbrahim Erkal alacak sırayı. Bakalım mesajlarda nerede kalmıştık? Her şeyim oğlum, mis kokulum, seni çok seviyorum. Sadık şarkı canım oğlum, Kerem Kaşar'a. Arkadaşları Fuat Suat, Tarık Akan, Orhan Akıncı ve Kemal Yanar'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Tutsaktan yarınlara sadık tüm şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. Şimdi bir mesajımız var. 20.05'te göndermiş ama en son mesajını 20.03'te attı. 20.13'te atmış. Defalarca gönderdiği için bu saate kaldı mesajı okumak için. Hayırlı akşamları yayınlar sadık şarkı kardeşim. Sertan Ünal'a gelsin. Beni sevdiğini söyle. Evet, ablam var, bunu sakın unutma diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İbrahim Erkal'la sizleri baş başa bırakacağız. Sen aldırma diyecek, sonrasında buradayız. Sen aldırma.
1: Fırat'a selam, damara devam.

0: CFM.
1: Sen aldırma, giderim buralardan, bir pantolon, bir ceket.

Sen aldırma. İbrahim Erkal radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Vallahi güzel bir imparator yorumu gelecek şimdi. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Topluca. Sıradaki şarkı kıymetli evladım gözümün nuru Kadir Çelik'e gelsin demiş sevgili annemiz. İyi akşamlar kardeşim. Sıradaki parça oğlum Velihan Çelik ve tüm arkadaşlarına armağan olsun selamlar demiş sevgili Hüseyin abi. Selamlar, iyi akşamlar. Dileklerimizi gönderelim kendisine. Sıradaki şarkı annem. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Bu sıradaki şarkı hem anneme hem de Nari'den Sibel abla ve Sema.

0: Ablaya gelsin, sizleri çok seviyorum demiş dinleyicimiz mesajında. O zaman İmparator yorumuyla sizleri baş başa bırakalım. Bir mesaj daha paylaşacağım öncesinde. Selam Fırat, sıradaki şarkı benden Kadir İbili'ye gelsin yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz, selamlar olsun, iyi akşamlar diyelim. İbrahim Tatlıses sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Ara Risk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabayız.
1: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.

0: bize.
1: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
9: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
12: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
13: 233 60

0: 0555. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

efendim. Son reklam kuşağımızı geride bıraktık. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam ediyor. Son yarım saatimize girmiş bulunmaktayız. Güzel bir Seda Sayan şarkısı dinleteceğim sizlere. Şimdi mesajlarımıza bakalım. Şöyle bir hatırlatmam olacak. Bugün mesajlarımız çok yoğun arkadaşlar. Şu dakika itibariyle şöyle bakacağım en son gelen mesajımıza. Bu dakika itibariyle mesaj göndermeyin. En son gelen mesajı hafızama yazdım, onu okuyacağım. Ondan sonra gelenleri okumayacağım. Haberiniz olsun, sonra alınmayın mesajımı okumadın diye. Hani atmayın yani. İyi yayınlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar Aslan kardeşim Fuat Suat Teker. İkizlerimize gelsin. En güzel günler hep sizinle olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı Hayat Arkadaşım Hasretim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum. Aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben İlksen Demir Yılmaz. Sıradaki şarkı İlk Aşkım Aslan Babam Duman Doğan'a armağan olsun demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum İlhan Çelik için sıradaki şarkılar gelsin. Seni çok seviyorum bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış Fatma ablamız. Bir mesaj daha paylaşalım. İyi akşamlar Fırat abi. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim canım eşim Semra Gezici'ye armağan ediyorum. Seni her şeyden çok seviyorum dünyam diyerek mesajını noktalamış sevgili kardeşimiz. Seda Sayan'la sizleri baş başa bırakacağız. Bekleme artık diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar.

0: Güzel bir Seda Sayan şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birliklerimize.
1: Allah'ım yarabbim.
0: Şarkının efsanesi geliyor şimdi. Kamuran Akkor çekinmeden gel diyecek. Bakalım mesajlarımızda nerede kalmıştık? İyi akşamlar Fırat abi, ben Mazhar Kör. İsmini duyunca kalbimin ritmini değiştiren canımın içi Şule Bozdağ'ına sıradaki şarkılar gelsin demiş. Gelsin o halde. Selam iyi günler, ben Mutan Yörükoğlu. Salih Yeşil sıradaki parça dostlarım Şeymus Gizci, Nebi Kalle, Ali Talil, Ali Bışkı, Hasan Çatan, Mustafa Maraz, Semih Reşat Yüceler, Apo Taş, Sevkan Sular, Okan Okay, Mesut Demir, Hasan Barış ve tüm tanıdıkları armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin güzel insan Fırat. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar canımın parçası oğlum Recai Sözay'a ve sana gelsin, güzel ailene gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz, bizden de sizlere armağan olsun. Tüm radyomuzun çalışanlarına ve oğlumun tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş Memduh abimiz. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt. Değerli dostları İsmail Ekinci, Mustafa Alpatın, Burak Temel ve kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Burda ve Sertan Ünal, Veli Aslan ve Mazhar Köre gelsin. Yayınlar kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere.
1: Haydi volümleri yükseltelim abi.
0: Yağmur'un akor gelecek şimdi. Çekinmeden gelecek. Mükemmel yorumuyla radyonuzda sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.
2: Ahol, ahol, ahol, ver ölüm, ver ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara.

0: Çekinmeden gel kamerana koş. Vallahi efsane yorum ile sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Ya nasıl geçti zaman var ya. Az kaldı şimdi. 13 dakikamız kalmış var ya. Normal şartlar altında iki tane şarkım var. Mine Koşan haricinde. Yetiştirebilirsem çalacağım. Ha, yetiştiremezsem de yine çalacağım. Çalarım ben yani. Zamanı geçiririz abi, sıkıntı yok. Güzel bir Mine Koşan şarkısı gelecek. Bak şimdi şarkıya bak, bak, bak. Geliyor. Bak, geliyor.
1: Allah'ım ya Rabbim! Allah Allah!
0: Nasıl ama? Kopuyoruz mu? Ben Mersin Mutan, Ali Acar, Silifke'deki oğlum Murat Acar için sıradaki şarkıyı istiyorum. Arkadaşları Hasan Basri ve diğer arkadaşları için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Mehmet Aşıkbay. Sıradaki şarkı Silifke'de olan Suat Nalbant, Abdülkadir Erdoğan, Recai Sözay, Ahmet Nalcı, Recep Altuner, Emre İspenoğlu, Ahmet Gökaslan ve Ahmet Kahveci için sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Arsel Alçan. Sıradaki şarkı değerlim Ali Şani Alçan'a, Arif Aydan ve Çağla Nurum'a armağan olsun demiş. Sıradaki şarkı tüm aşk şarkıları Mert Alış'tan değerli abim Mazhar Köre ve onun en kıymetlisi Şule Bozdağ'a gelsin demişler. Reis yayınlar, ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkıda can dostum Mustafa Zehir, sevdiceği Ayşegül Durmuş'a ve kalbime taht kuran hayatımın anlamı Şule'me gelsin ve sana gelsin demiş. Teşekkür ediyorum, benden de sizlere armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar. Sevgilim bu aşka yazık olacak. Mine Koşan. Haydi o zaman volümleri yükseltelim abi. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. Sonrasında buradayız, son iki şarkımız kaldı bak. Normalde bir şarkı kaldı ama bir tane de benden olacak.

0: sana hem bana yazık olacak. Allah'ını severim Mine ablam. Allah Allah. Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize. Son iki şarkımız kaldı. Son iki şarkı bakın. Az sonra bu güzel şarkının paylaşımını Instagram'dan ve TikTok'tan paylaşacağız. Instagram'dan takip etmek isteyenler radyocu _Firat. TikTok'tan takip etmek isteyenler direkt radyocu Firat yazdıktan sonra takip edebilirsiniz. Şimdi az sonra bu güzel videoyu paylaşacağım. Selamlar olsun.
1: Allah'ım yarabbim, Müslüm Baba geliyor şimdi. Hazır mıyız?
0: Selam, iyi akşamlar. Ben Kıymet Çetin. Sıradaki tüm güzel şarkılar Biricik kızım Çağla Nur'a armağan olsun demiş. Seni çok seviyorum anneciğim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Merhaba Fırat, kolay gelsin. Yayınlar sıradaki parça Orhan'dan İsmet Fırat'a gelsin. Ve tüm arkadaşların armağan olsun, selamlar demişler. Merhaba Fırat, iyi akşamlar. Sıradaki parça Biricik kardeşim Orhan'a gelsin. Bazen hayat en büyük darbeyi vurduğunda gerçekten hayata başlamış olursun demiş dinleyicimiz. Bir... Yayınlar Mutlu'dan selamlar. Sıradaki şarkılar bir tanecik yeğenim İlmi Doğrum için gelsin demiş dinleyicimiz. Bir mesaj daha paylaşalım. Ben Ayşegül Durmuş, sıradaki bütün güzel şarkılar Şule ve Mazhar'a armağan olsun demişler.

0: volümleri yükseltiyoruz. Müslüm Baba söylesin, damacılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz. Haydi bakalım.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

Ölürdüm uğruna. Ölürdüm inan. Müslüm Baba radyonuzda sizler bir sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Son şarkımız. Var ya bitiyoruz artık gidiyoruz. Bu güzel şarkıyla kapanışımızı yapıp Allah'ın izniyle gideceğiz inşallah. Sibel Can gelecek. Beni sevmediğin belliydi zaten. Şimdi az önce video çekmiştim ya. Boşa gitmiş.

Aria, bu kadar olmaz Aria. Bak şarkının güzelliğine bak abi. Şimdi son gelen mesajları, son kalan mesajları paylaşacağız ve bu güzel şarkımızla birlikteliğimizi sonlandıracağız. İyi akşamlar, sıradaki en güzel şarkılar Doruk Üşenmez'den Ali Rıza Üşenmez'e, Erol Üşenmez, Ömür Kara, Onur Toy, Mehmet Ali Güçlü, Can Çakı, Burak Çetin, Kaya Cunkaral, Samet Gök, Seyfettin Tokmak, Recep Görücü, Ahmet Gökçe, Şavker Ozan, Veli Kızılkaya, Çağatay Topal, Metin Şahin, Durasan Say ve Reşat Yücelere armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar Mutan, selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan Oğlum, Hilmi Doruma ve yanında bulunan arkadaşlara gelsin demişler. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam dileklerimizi gönderelim. Ben Narahat'ın Değmen. Sıradaki güzel şarkılar Aslan Yeğenlerim, İkizler Suat ve Fuat için gelsin. İyi yayınlar Kral demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Bir gün gideceğim. İyi yayınlar, ben Perihan Üşenmez. Sıradaki güzel şarkılar benim için çok değerli olan abim Doruk Üşenmez'e, ayrıca onun sevdiği, değer verdiği bir tanecik yengem Münevver Üşenmez'e gelsin demiş dinleyicimiz.

Efendim son şarkımız dedik ve Sibel Can'la sizleri baş başa bırakacağız son olarak. Yarın yine saatler 20'yi gösterdiğinde aynı frekansla sizlerle birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar, hoşçakalın, Allah'a emanet olun diyelim. Bizi Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Radyocu _Firat Instagram adresimiz, Radyocu Firat'ta TikTok adresimiz arkadaşlar. Az sonra bu videoyu eğer şu an kayıt alıyorsa çekeceğim, paylaşacağım az sonra. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerden ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Allah var ya, size bir şey söyleyeyim mi? 7 dakika programa takmışız. Neyse, Allah'tan patron dinlemiyor, karışmıyor yani. Benim bir özgürlüğüm var. Ben yaparım abi. Güzel şarkı patronumuza da armağan olsun.

derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Ah, bilmediğim şeyler var ki, nasıl söylesem. Yemin ederim ki, yemin ederim ki seni hala seviyorum. Hala seviyorum. Bilmediğin öyle şeyler var ki.

0: Fırat'la Damardan Kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
2: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
3: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
2: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
3: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Geleceğimizi yakmayalım.

Günahım, sevabım o namelerde. Mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde. Anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar. Aşkım, aşkım, dün gece gelmedin aşkım. Aşkım, hep seni bekledim aşkım. Aşkım, sen böyle değildin aşkım. Aşkım.

Çekilemez zulüm aşkım, aşkım artık yetmedi mi aşkım?

dönüp de bir baktım geçen zamana. Ben kendi kendime neler yapmışım. Bütün acıların bittiği yalan, yalan. Biten onlar değil.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

kadersiz, belki bu aşk kadersiz, bir bilseydik şimdi biz ağlamazdık. Anlasaydık belki de ağlamazdık.

anlasaydın darılmazdık. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdık.

Beni biraz anlasaydın darılmazdın. Bana biraz katlansaydın ayrılmazdın.

Sen beni unut ki ben kendimi bulayım. Ben olayım. Kendi yoluma bakayım. Kime de atarım. Sen beni unut. Belki başkasını bile seversin. Git ki başını göğersin. Al işte ben yokum. Ben yokum. Biz yokuz artık. Biz hiç olmadık ki zaten. Sen beni unut. Terk mi edildim? Yok. Ben gittim. Seni mi kaybettim? Ben seni kaybetmedim. Vazgeçtim. Ve şimdi kendimle yüzleştim. Sen beni unut. İstediğin de bu değil miydi zaten? Git. Git. Ama benden yine de bir damla kalsın. Neyse git. Git artık. Ve sen beni unut. Unut. Çünkü ben seni...

Bundan çok düşmanım var arkadaş. Beni korkutmaz bu karanlıklar. Benim bu karanlıklar ardında kabus dolu bir yaşantım var. Beni üşütmez bu soğuklar. Çünkü benim buzdan da soğuk bir kalbim var. O gün içmiştim ya da çekmiştim. Kafam tatlıydı, biraz efkarlı, gözlerim yaşlıydı. Hele o gün var ya kardeş, o gün benim için çok farklı.

sayılı gündür, çabuk geçer derler. Ağlama, sil gözyaşlarını. Anama da iyi bak ha. Benim yokluğumu sakın, sakın ola aratma. Bak, bak kalkıyor otobüs. Söyle, söyle, bekleyecek misin? Bekler misin? Bekler misin?

kimi gün iyi haberini, kimi gün kötü haberini duydum. Gözlerimde kibrit çöpü, avuçlarımda cam kırıkları. Yoluma canım adadım, başım koydum. Hiç korkma, korkulu rüyalardan uyanma. Uzaktasın diye aklını burada koyma yiğidim.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: gözlerim pencerelerde, yolumu bekleyen bir kadın arar. Seneler önceydi, bir kadın vardı burada, bu yerde. Ben de yaşadım, ben de yaşadım, ben de yaşadım.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
2: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Sizler şu anda bize nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538-273-6666 numaralı WhatsApp hattımıza. Şu anda radyoları başında olan herkese selamlarımızı gönderiyoruz. Özbay ve ekibine de selamlarımızı da, selamlarımızı gönderelim. Teşekkürlerimizi de iletelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Diyelim ve sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakalım. Ebru Gündeş, Uyu Demeye Geldim sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi sözleri ve bestesi Sezen Aksu'ya ait olan bir şarkı dinleyeceğiz ama Kibariye yorumuyla. İkinci Bahar şarkısı. Şimdi yıllarca romantik bir aşk şarkısı olarak bilinse de sözlerinden dolayı aslında Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özel için yazdığı bir şarkıdır aslında. Şimdi beni duyduğumda çok şaşırmıştım. Çünkü tam benim için bir aşk şarkısı olarak duyuluyordu. Eminim siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Şimdi zaten özellikle dikkatle dinleyin. Bu bilgiyi de göz önünde bulundurarak dinlemenizi öneriyorum. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtaran 0538 988 30.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Şu anda sizleri yolda dinliyoruz. Sıradaki şarkınız tüm Mersin FM dinleyicilerine armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Kaçmıştım. Şimdi sizleri İlhan İrem'le baş başa bırakacağım. Yazık oldu yarınlara, avunurum anılarla diyecek.
2: Sevgi Selin'de Ezgiler.
0: Selin yayında.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Elde tutulan eski bir fotoğrafa bakıp zamanın değiştirdiklerine şaşırmak ama yürekteki o ilk aşk duygusunu dünkü gibi taze taşımak. Yaşamayı sevmeyi ve en kutsal hisleri tek bir insanda tanımış olmanın adanmışlığı hala. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Söylenmeye çekinilen tüm duygular nihayet dökülürken geriye tek bir cevapsız soru ve yankılanan bir haykırış kalacak. Sen de seviyor musun?
1: Sen de öğrendin ben sevmeyi.
0: Elinde fotoğrafın Arif Susam yorumuyla sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

çevirebilirim ya fotoğraflarını. Baktım, inan tanıyamadım. Bu şarkımı ben sana yazdım. Sen daha

sense hala hayala. Elinde duran fotoğrafın

ve reklamlardan önceki son şarkımız. Merhaba iyi yayınlar. Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak yazıyoruz. Sıradaki güzel şarkıyı değerli arkadaşımız Ayhan Bey'e armağan etmek istiyoruz demişler. Selamlarımızı gönderelim, kolaylıklar dileyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: sevgi selinde ezgiler.
1: Sevgi Selinde Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda. Sonunda yanacağını bile bile bir aşka teslim olmanın, uyarılara rağmen kalbi avutup fırtınaya yürümenin yorgunluğu. Dağlar aşılır da o taş kalpli duvarlar aşılamaz ya, işte insan en çok o çaresizlikle tükeniyor. Ve artık ne bir söze ihtiyaç kalıyor, ne de yeniden sevecek bir derman kalıyor insanda. Sadece yorgun bir yüreğin sevdalara küskün yankısı kalıyor. Yaşamadım mutluluğu. Bu aşkın sonunu ben bile bile tutuldum. Çok yanarsın dediler, yüreğimi avuttum diyeceğiz. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Sözlerim sevenlere sizlerle.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, Mesli'den dinliyoruz. Eşim Sema ile birlikteyiz. Atilla Kaya, Unutamazsın çalarsanız çok mutlu oluruz. Başta eşime ve tüm Mersin FM dinleyicilerine armağanımız olsun demişler.

sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin yayında. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

Şimdi çaresiz bir bekleyişi ve hiç dinmeyen bir hasretin çığlığını dinleyeceğiz sizlerle. Ne kadar zaman geçerse geçsin kalpteki yeri hiç değişmeyen, unutulmayan bir sevdaya çağrı. Zor bu akşamlar, beni kimler anlar? Dinmiyor bu acılar, Ümit Yaşar sizlerle radyonuzda.

Gel benim ol. Yine kalbime gir. Yerin hazır benim yanımda. Bilirsin özlerim. Bilirsin beklerim. Benim bitmez yıllarım. Ben hep seninle yaşarım. Sor bu akşamlar. Ne olur gel. Ne olur.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Merhabalar, Toroslar Halk Eğitim'den selamlar. Sıradaki en güzel şarkıları

0: bizlere armağan ederseniz çok mutlu oluruz demişler. Selamlarımızı gönderelim bizler de. Buraları terk ediyorum. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Terk ediyorum. Şimdi bir yorum dinleyeceğiz Ceylan Koynat yorumuyla. Gidiyorum sizlerle radyonuzda.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Programımızın yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selim'de Ezgiler programındayız. Her engeli aşıp zincirleri kırarak tek bir ruh olanların sarsılmaz haykırışı. Canı cana katan, son nefese kadar sürecek olan bu büyük bağlılığı ve sevgiyi hiçbir güç ayıramaz. Sizi Emrah'la baş başa bırakıyorum. Bizi kimse ayıramaz sizlerle.

Merhabalar, kolay gelsin. Ben Nevin. Ekip arkadaşım Aynur'a sıradaki en güzel şarkılarınızı armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Tabii ki en güzel şarkılarımız sizlere armağan olsun diyelim ve kolaylıklar dileyelim. Tek sevenim sen olsan diyeceğiz. Ayrıca bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bize dinleyen herkese de armağan etmiş olalım. Ve sizleri Gülden Karaböcek'le baş başa bırakalım.

Programımıza bir istek şarkıyla devam ediyoruz. Bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. Merhabalar Selin kardeşim, ben Medeniyet Şehri Hatay Antakya'dan Ferit, senden güzel bir şarkı istiyorum. Bergen'den Öpmek Geldi İçimden şarkısını çalarsan çok memnun olurum. Canımdan çok sevdiğim Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan canım kızım Ezgi'ye gelsin, canım eşime gelsin ve sana gelsin ve tüm sevenlere gelsin. İyi yayınlar demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırın.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Alişan sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımıza Sinan Özen'le devam ediyoruz. Dün canım diyenin bugün yabancılaşması. Verilmiş sözlerin, heba edilen yılların ve birdenbire çekip gitmenin arkasında bıraktığı o derin kırgınlık.

derdin, gülüm derdin. Sen her gece yollarımı gözlerdin. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'yle sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Atilla Kaya ile başlıyoruz güne. Gerçekten güzel bir resital var. Evet, Atilla Kaya. Sevgiden yana aradığını bulamayanlar, kahve telvelerinde, fal yapraklarında teselli arayanlar illaki vardır aranızda.

Bunlar güzel umutlar. Hani küçükken yapardık ya böyle papatya falıyla sevdiğimiz, uzaktan uzağa hoşlandığımız bey ya da hanım için uzaktan uzağa bakardık da papatyadan da medet umardık. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor derdik de seviyor çıkınca sanki böyle karşılık görmüşüz gibi, o da gerçekten seni seviyorum demiş gibi karşılık görür ve sevinirdik. Biz ağırlıklar gözüken fallara, o imkansız kavuşmalara inat. Artı olarak da Atilla Kaya falcı diyecek. Çok seviyorum onu falcı, ne olur anla. Yalan da olsa o da seni seviyor de bana diyecek. Seni seviyor, sevmiyor ve falcı şarkılarıyla Atilla Kaya resteli radyolarınızda sizlerle birlikte olacak. Bu güzel restlerin ardından kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte arabeskin en baba restellerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: dinledikçe biz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayın'dan.
2: Allah'a geldi yine radyonun delisi. Şimdi kulağınızda problem varsa abi siz kapatın radyoyu çünkü bağıracağız çığıracağız yine var ya. Kopmaya geldik yine bu akşam. Efendim ben Deniz Fırat. Fırat Adamar'dan Kalbi programı her zaman olduğu gibi başlamış bulunmakta. Sizlerle birlikte olacağız. Hazırsanız birbirinden güzel şarkılar var listemizde. Bak söyleyeyim. Baştan söyleyeyim. Yani var ya eğer aşk acısı çekiyorsanız var ya yandınız. Fena şarkılar. Seviyorsanız fena şarkılar. Ve sevenlere aşk acısı çekenlere ilaç diyelim o zaman. Güzel bir mine koşan şarkısıyla startımızı vereceğiz sevgili dostlar. Zor dostum diyecek bu güzel şarkı şu anda sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun mu? Olsun tabii ki ya. Çalışanlarımız var araçlarında. Yani balkonlarda oturup çay içip bizi dinleyenler var abi biliyoruz. Bu güzel şarkı sizlere gelsin.

0553 714 96 96, 0553 714 96 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz sevgili dostlar. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. Haydi bakalım, yine koşan sizlerle.

0: efsane bir şarkı. Ya bu abla var ya, Mine Koşan ne söylese yakışıyor. İnan kaçılma, şüphe varsa eğer... Vallahi birlikteliğimiz sürmesiyle devam ediyor. Bakın buradayız. Birbirinden güzel şarkılar var listemizde. Hazırsanız biraz tarzımızı artık yavaş yavaş ağırlaştıralım. Ufaktan ufaktan gelsin.
1: Çöle çevirme aşkım.
0: Şimdi mesajları paylaşmaya başlayacağız. Yayınlar Fırat abicim, ben Gülhan Çelik. Canım abim Belihan Çelik, seni çok özledim. Bir tanem iyi ki canımdan kanımsın. Kendine çok iyi bak. Fırat abicim sana da kolay gelsin. Selamet dediğimiz sevgili kardeşimiz. Eyvallah, selamlar olsun. Vallahi alışkın değiliz seni böyle erken saatlerde görmeye, hep çalıştığın için. Vardiyaya mesaiye kaldığın için hep sonlara yetişiyordun. Selamlar olsun sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar. İyi yayınlar abim. Sıradaki şarkılar. Ömrüme ömür olan eşim Kürşat Öze armağan olsun. Herkes fazlasını ister. Ben ise sadece seninle olmanın yeter kısmındayım demiş sevgili Derya kardeşimiz. İyi akşamlar. Bu parça anısı her zaman güzel, beraber güzel. Günleri olan Recai Söze'ye gelsin. Kardeşim güzel günler demiş. Yazım Çevik Loto mesajında. Allah, bu kadar bağırırsan işte sesin çatallaşır değil mi? Yapma diyorum abi, yapma diyorum işte, yapacak bir şey yok. Daha yeni başladık, ses çatal. Yapacak bir şey yok. Efendim herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimize. Güzel bir Ayhan Ajan şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağım. Gitme diyecek. Sonrasında buradayız.

0: Şimdi bu şarkıları özenle seçiyoruz, biliyorsunuz değil mi? Yani program başlamadan geçin. Yani gün içerisinde rahat bir saatimizi bu şarkıları seçmek için zaman harcıyoruz arkadaşlar. Yani bütün bu şarkılar benim sevdiğim, çok sevdiğim şarkılardır. Sizlerin de zaten bildiği, bilmedikleriniz de seveceğiniz şarkılardır yani. Az önceki çalmış olduğumuz şarkı ben seçmedim ama müzik zevkine önem verdiğim bir kişi seçti. Tabii ki kim olursa olsun canım, babamın oğlu olsun, çalmam normal şartlar altında ama müzik zevkine güvendiğim insan olursa çalarım. Ayhan Aşan, Gitme Sizlerle'ydi. Devam ediyoruz.
1: Şarkılarda seni yaşadım.
0: Deli bağırıyor yine var ya.
1: Bir hüzün çektim.
0: İyi yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bunlar oğlum Erdem Yerlikaya ve arkadaşları için sıradaki şarkı istiyorum demişler. Gelsin o zaman sıradaki güzel şarkı. İyi yayınlar abicim, ben Leyla Çalışkan. Sıradaki şarkılar can eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin. Seni çok seviyoruz demişler. Bir mesaj daha paylaşacağız. İyi akşamlar. Radyonun kralı, radyomuzun olmazsa olmazı demişler. Teşekkür ediyoruz.

akşamlar olsun sizlere. Radyomuzun neşesi güzel insan Fırat. Sıradaki güzel şarkılar Aslan Parçası Yiğidim Canım Oğlum annesinin yaşam kaynağı Recai Söze'ye sana gelsin. Tüm oğlumun değerli arkadaşlarına, radyonuzun çalışanlarına gelsin. Seni çok seven annen Allah'a emanet ol demiş. Müfide annem selamlar olsun sana. Ellerinden öpüyorum.

0: Bu şarkılar var ya, kalp krizi geçirtir adama. Şimdi o zaman bir kalp masajı yapacağız. Hani Fırat'ta damardan kalp ediyoruz ya. Bir Müslüm Baba çalacağız, kalp masajı olacak abi. Geliyor var ya, geliyor bomba.
1: Allah'ım yarabbim.
0: Nasıl, eğleniyor muyuz? Ya var ya, radyocu mu, şaklaban mı belli değil değil mi? Arabesk çalıyor, yaptığı şey gırgıra bak yani. Hiç yakışmıyor değil mi? Kızanlar vardır biliyorum. Neyse kızmayın. Ha, çok da ağır olmak gerek yok ya. Şimdi şarkıları çalıyoruz. Burada da stres atıyoruz yani. Yapacak bir şey yok. İyi günler, ben Seda Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları kalbimin diğer yarısı eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş. İyi akşamlar, iyi günler, ben Mutan. Hande Ceylan, Silifke'de bulunan canım eşim Hasan Bahsi Ceylan'ın sıradaki tüm şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum hayatım diyerek mesajını sonlandırmış. Doğan Demir Yılmaz'dan Mustafa Albaltun, Bayram Öztürk, Yunus Emre Tokbürek, Metin Mucuk, Ali Kanmaz, Mehmet Güney, Burak Temel, Beysat Demir Yılmaz, Can Çakı, Derviş Gezgin ve en sevdiğim kardeşim Kürşat Öze gelsin demiş dinleyicimiz. O zaman bu güzel isimler için Müslüm Baba geliyor.

0: Gelecek şimdi. Haydi volümleri yükseltin abi, yükseltin. Şarkımız sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşacak. Vallahi kaçırırsınız ha, ona göre. Benden söylemesi.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be.
1: Mersin efendim.
2: 104.6.

Şimdi reklamlar dinlendi değil mi? Reklamlar sonrasında Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi var ya, çok güzel bir şarkı gelecek. Derya Bedavacı'dan çok yeni, taze taze bir şarkı. Atlatırım. Şimdi arkadaşlar, araçlarında sesimize kulak veren dinleyicilerimiz, balkonda, orada burada, mutfakta, ıvırda zıvırda sesimize kulak veren dinleyicilerimiz ne yapıyor? Rica ediyorum. Şimdi şöyle çekin radyonuzu, atın. Çayınızı, kahvenizi çekin atın. Eğer müsaadeniz varsa da ben onu paylaşacağım tabii sosyal medya üzerinden. Sosyal medya üzerinden takip etmek isteyenler de Instagram radyocu _Firat yazacaksınız. TikTok'tan da direkt radyocu Firat yazınca zaten bulursunuz zaten. Radyonun delisini bulursunuz. Takip etmek isteyenler takip edebilirler tabii. Şimdi mesajlarımızı paylaşmaya devam edelim bakalım. İyi akşamlar abi, ben Kerem, Kerem Çağıl. Sıradaki tüm güzel şarkılar abilerim Ömür Kara, Hasan Bahşiş, Emin Avcı, Kuşçu Ömer, Ulaş Dinli ve kardeşim Arif Aydın'a gelsin demiş. Ben Şule Bozdağ'ın Kalbimden Kalbine Bir Yol Var, Yürümekten Hiç Yorulmayacağım. Sıradaki şarkı Kalbimin Sahibi Mazhar Körü Armağan Olsun demiş dinleyicimiz. Yayınlar Mutlu'dan selamlar. Sıradaki şarkılar Çok Özledim Oğlum Hilmi Dorum'a gelsin demiş dinleyicimiz.

0: ilk defa dinleyenleriniz olacaktır mutlaka. Yani öyle kendini kaptırıyor ki bu şarkı. Volümleri yükseltin o zaman. Radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimiz volümleri yükselsin. Bu güzel şarkıyı hep birlikte dinleyelim, sonrasında burada olacağız. Dediğim gibi check-in atın. Yani araçtasınız, check-in araba teybinizi, multimedyanızı check-in atın. Orada frekans gözüksün. Balkonda oturanlar, çay içenler check-in atın. Radyonuzla beraber çayınızı, kahvenizi check-in atın arkadaşlar. Az sonra gelen mesajları da sosyal medyada izniniz olursa paylaşacağız tabii ki.
1: Mersin FM 104.6.

Şu şarkıyı var ya, şöyle bir ağız tadıyla dinleyemedim. Hatıralar başucumda. Şimdi çay içiyoruz burada arkadaşlar. Lambayı da açmamıştım, ışıkları yakmamıştım. Vallahi var ya, çayı bir döktüm var ya, ortalık 56. Düşlerim var benim. Yani o çayın döküntüsünü temizleyeceğim diye şarkıyı adapte olamadım, dinleyemedim. Çok güzel bir şarkıydı, Derya Bedavacı'nın şarkısı. Ama sizler dinlemişsinizdir tabii ki. Güzel değil mi? Beğendiniz. Allah'tan var ya, şu cihazların üstüne var ya. Gelseydi var ya patron bizi buradan 5. kattan aşağı sallardı herhalde. Yani patronumuza selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkıyı ona armağan edeceğim. Çayımızdan dolduk var ya, çayımız da gitti var ya. Neyse, sağlık olsun. Allah'tan başımıza bir iş açmadan devam ediyoruz kaldığımız yerden. Yani hoş olabilirdi. Niye diyeceksiniz? Şöyle size radyo günlüklerinden bir şey anlatayım. Yani seri 98 falanca radyoda çalışıyorum. Belki de daha önce 97 de olabilir. Şimdi bizim arkadaşlar akşam program yapıyorlar. O zaman mikrofon başında oturan cihazları kontrol etmiyordu. Tom Meister deniyor. Cihazları kontrol eden kişiye Tom Meister deniliyor. Karşıda da programcı oturuyor. Şimdi arada da çok böyle profesyonel bir radyo olmadığı için... Yani böyle cam ekandır, bilmem nedir, ıvır zıvır hiçbir şey yok. Direkt böyle yani, bodoslama. Şimdi bu arkadaş program sunucusuyla Tom Meister arkadaş sevgililer arkadaşlar. Tamam mı? Ben de akşam evde dinliyorum radyoyu. Abi bir baktım şarkı arasında, böyle şarkıyı sizler dinliyorsunuz ya. Düşünün, şarkı dinliyorsunuz, birden böyle cazır cuzur bir ses geldi, yayın gitti. Ne olmuş biliyor musunuz? Ertesi gün gittim, öğrendim ki bunlar yayın esnasında kavga etmişler. Şimdi önünde de su bardağı var. Sevgili arkadaşımızın Ecem de ismi, hatırlıyorum. Abi bizim Taner'in suratına o suyu çarpacak diye var ya bir savurmuş. Olduğu gibi bütün cihazlar komple. Gece gündüz bekle. Abi adamlar radyonun yayınını kesti, düşünün yani. Düşlerim var benim. Sonra baktım ne oldu onların başına, ne geldi dedim, kovuldular dediler. Deniz fikrim geri getirir. Radyo günlüklerinden bir anımız daha sizlerle paylaşmış olduk. Yani nereden nereye, bakın işte çayı döktük, nereden nereye. Olay buralara kadar geldi yani, geçmişte yaşamış olduğumuz bir olay. Sevgili Taner ve Ecem arkadaşımıza da buradan selamlarımızı gönderelim. Şayet sesimize kulak veriyorlarsa, benden büyüklerdi zaten, ben çocuktum biliyorsunuz. Yeğen Alfred Bey Silivke'de bulunan oğlu Merdem Yerlikaya ve değerli arkadaşları için sıradaki şarkıları istiyorum, teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. Burası yayınlar, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Ekince, Mustafa Alpaltun, kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Cem Yurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şalk Erosan, Acun Karal ve Burak Temeli armağan olsun demiş. Sevgili Kürşat kardeşimize selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim.

günler biricik sevgilim Recai Sözay'a. Çok sevdiğimi ve selamlarımı göndermek istiyorum. Seni çok seviyorum bir tanecik sevgilim. Ne olursa olsun her zaman her koşulda yanındayım. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol demiş sevgili dinleyicimiz. Şimdi bu güzel türküyle sizlere baş başa bırakacağız. Valla şarkı bitti, diğer şarkıya geçti ama. Neyse, Kubat yaz sizlerle olacak. Ben de bu güzel türküyü dinlerken hala ortalığı temizlemeye devam edeceğim. Hadi bakayım, mesajlarınızı bekliyoruz sevgili dostlar. Özellikle şimdi bugün kabul günümüz. Belli ki kabul günümüz, bayağı bir mesajımız var. Sadece ne yapalım biliyor musun? Yine mesajlarınızı atın tabii ki, ama atmak isteyen atabilir, hiç atmayanlar atabilir. Ama böyle radyosunun fotoğrafını çekip atın. Dediğim gibi az önce sosyal medyadan paylaşmak istiyorum gelenleri. İlerleyen dakikalarda paylaşacağız. Oh,